Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi.

kurban. Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum ana. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahlarımla, sevabımla kol kanat oldun, sahip çıktın bana. 22 yaşımdan sonra

Bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin benim. Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Ulan mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim.

0: ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Bilmiyorum Leyla, biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi, ne olduysa? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
2: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk direnir. Şimdi yüküm ağır, dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere üzgünüm. Sana uğramadığım günlere kırgınım. Eline dökmediğim güllere kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere beni kimse özlemedi.

ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım, meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da, görmesem de, sesimi duymasam da, senden bir beklentim yok be gülüm, olmasın da. Bu basit bir mektup, gözlerin dolmasın da, benim gibi birini nasıl olur da sevdin, nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin. Bak şimdi uzaktasın, tek başıma bu derdi, kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim, kendime kızdım.

Yolla kadın, hak etmiyorsun. Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun. Yaralarını kapat, hak etmiyorsun. Hala neden seviyor, has etmiyorsun.

gül tüten. Seni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Haber İzmir.
1: Ben mesela şu an 24 saatten fazla telefonumu kapattım. Hani belki merak ederler. Herhangi biri, bu illa bir kız için değil. Herhangi biri, ama hani yaşadığım yeri konumunu biliyorlar. Hani telefonumu biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Ama kimse yok. Abi hani biraz ağır olacak ama öldüğüm zaman tabutumu taşıyacak 4 kişi bile

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

eserin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki?

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de kaybettin.

atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğe ersin. Al işte ben yokum. Ben yokum artık. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil,

0: Kandiliye saklanmış bir halkın yaşadığı ülke sınırları ardından özlüyorum seni. Mezopotamya'da yalın ayak gezen ve her şeye rağmen tandır ekmeğine salça sürüp gülümseyen esmer yüzlü çocuklar misali seviyorum seni. Kardelelerin şahit olduğu ölümsüz yiğitler kadar yiğit ve onların halay ayak sesleri kadar seviyorum seni. Ömrüm ömrüne adam, kokun tenime mühürüm olsun. Ömrüm ömrüne adam, kokun tenime mühürüm olsun. Kokun tenime mühürüm olsun.
1: Burası

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 50 50, 0541 70 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Bu saatin en nostalji şarkısı.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma, kanma sever.

yılları harcayacaksın. Aşkını ömrünle bir tutacaksın. Ne yazık, ne yazık, sonunda ağlayacaksın. Gururunu yere atacak bir gün. Aşkını ellere satacak bir gün. Mutlaka bırakıp kaçacak bir gün. Gidecek bir gün.

yoldayım. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben, cümlenize sevgiler, selamlar, güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik, güzellikler versin sevdiklerinizle beraber. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin 9-10 geceye kadar kayıt mesajların bir kısmını paylaşacağım. Kayıt mesajı olan kardeşlerim kulağınız radyoda olsun. Armağanladım, yani her gün duyduğunuz aynı sıralama değil. Bugün biraz daha farklı. Bilginiz olsun. Sonrasında Allah nasip ederse her akşam olduğu gibi kaldığı yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla. Hadi bakalım, bismillah.

mıydı severken kaçmak? Sevenin kaderi mi yapmak? Sevmekse var olmak, sensiz varlığımın ne anlamı olacak?

Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Coşkun Öz Uzdur, Mustafa Argın, Tolga Özyukan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dosta Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir nolu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız kardeşim, Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam edelim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şafak türküsü armağan olsun. Esselamu aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren

0: Yeniköy, Coşkun Özözdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım. Bakidir bu canlara Müslüm Gür seslen. Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla, Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, dost kervanı şarkısı hediye ediyorum Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına, bin bir selam ederim gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özözdür, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici,

0: Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı. Abime ve kardeşlerim Görkem, Kalemkuş, Şakircan, Palit, Göksalcan, Erdem, Kadir Kaya, Arda, Özdemir, Gökhan, Yıldırım, Çağrı, Araç, Erhan, Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan, Çelik, Ali, Şay, Ozan, Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam, gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can, Palit, Göksalcan, Erdem, Kadir Kaya, Arda, Özdemir, Çağrı, Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan, Çelik, Ali, Şay, Ozan, Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Göksalcan Erden. Aleykümselam Göksalcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakir Can, Palit Görkem, Kalemkuş Kerem, Kavlagan Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Göksalcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler, Murat abi bu canlarıma uygar Donay'dan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erdem. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Urşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Rahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksalcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Göksalcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksalcan Erden.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm.

0: Murat abi, T1A 3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç, aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı, Murat Erez, Namıder Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Merttürk, Alpaslanlı Namıder Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıder Balina. Aynı ortamı paylaştım başta değerli abim İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç, Yanedin, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya, haini, garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıder Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar, başta kardeşim Can Erez, Namıder Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman, yani Zanlı, Emirhan Yiğit, Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 Koğuşu'ndaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer, Namıder Rafik, burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç, yani Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Apo, Ekselans Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ekselans Kaan Körpınar, burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrvasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat, Namıder Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan Merttürk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç, yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1A3 Koğuşu'ndan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Kuruçay'la Arda Kır, aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç, Namıder Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Namıder Hançer, Can Dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akba, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu değerlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz. Kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer, Namıder Rafik. Öncelikle B11 koğuşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdagül, Namıder Rus Çiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt, Namıder Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Gurur Şahan, aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B 7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere, akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepe'li Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner Atakan

Lider Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar bu deniz sizi de boğar. Murat abi bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleyküm selam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepe'li Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijval, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özben, Emre Can Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özben, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emre Can Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limontepe'li Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emre Can Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepe'li Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere.

Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demir Kıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altın Top, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan Aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda.

olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben T2A1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz taşıdın, yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben T2A1'den Altındağlı Kandereli Keko Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar, o günde gün batımı vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgın, Tenekeli'den Metin Büyük, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Bucalı, Maraz, Sedat, Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er, Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben T2C1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim, mahallebim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma, kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben TQC1'den

0: Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleyküm selam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, Gecelerin Yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maras Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçek'e bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çöketmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca Erdoğan, Koşka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler Azer birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Arca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban, bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca Er, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleykümselam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay,

0: Birlik, Fırat, Hacı, Buca, Baran, Başar, Turgut, Tokcan ismini sahip sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doşka Salih. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocar, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcamın mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Batu, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay, Şen Yaylara bin selam olsun mu derlere, Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Aküzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Berk Tuncay. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt, selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, alem denen çarşının sarafıyız, kim altın kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim, alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopac ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Zuhair, aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşleri bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu, aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar, F tipinde yatan kardeşim Şahin Başbu ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, ismini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa. Bucak Kırıklar, F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3 dolda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan, aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar, F tipinde yatan abim Şahin Başboğa abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 dolda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1 dolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetinbaş. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan değerlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan, Torbalı'dan Eko, diğer Koğuş'ta ve Kurum'da olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur, yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı Koğuş'ta kader birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko, yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Değerlilerim olan başta Koğuş'un adaletini sağlayan Ankaralı Paşataş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer Koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu değerlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşataş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah. Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Koçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

0: Tekrardan selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi telefonun diğer ucunda Afyon'da biliyorsunuz yayın yapan Kaya Medya Radyo kardeşimiz var. Kadir Bey kardeşimiz. Dün sürpriz yapmıştı, beni bağlamıştı. Afyon'daki kardeşlerimize sesimizi duyurmuştu sağ olsun. Biliyorsunuz dün elektrikler kesik, yaklaşık 3,5 saat gelmedi. Ben de dün söz vermiştim Kadir kardeşime, beraber yapalım diye. Bizim sesimizi Afyon'daki kardeşlerimize, Afyon'daki kardeşlerimizin de vekaleten de Kadir kardeşim bağlanacaktı. Dün olmadı. Şimdi şu anda telefonun diğer ucunda. Kadir'im hoş geldin. Selamun aleyküm. Hayırlı huzurlu akşamın olsun.
1: Murat, hoş bulduk.
0: Nasılsın sevgili kardeşim? İyi misin Kadir kardeşim?
1: İyiyim, sağ olasın kardeşim. Vallahi bizler de burada bir yandan bu tarafta, sen o tarafta böyle cezaevlerini en yapa yapa abi. Cezaevlerin programlarla hayatımızı geçiriyoruz bizler de. Bu Lider Efendim dinleyenleri de buradan kocaman sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum.
0: Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim benim.
1: Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl?
0: Vallahi iyiyiz, çok şükür. Şu elektrik sıkıntısı olmazsa İzmir'de yaşıyoruz. Normaldir. Sizin orası bizim buradan daha iyidir en azından. Sürekli artık başladı yani. Yağmurlar, kışlar, soğuklar başlayınca elektrikler de gidiyor. Bugün misal vericilerin orada sabah 9 akşam 6'ya kadar yine kesikti. Oluyor böyle şeyler. Hep söylüyorum, İzmir'de yaşıyoruz. Normaldir. Mahcubiyet oluyor, sıkıntı oluyor.
1: Ya yağmur yağınca genelde bağlantılarda kopukluk yaşıyor, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Dağla irtibatımız kesiliyor bir yandan.
0: Aynen, bugün öyle oldu nitekim de. İnşallah artık yapacak bir şey yok. Jeneratörün de faydası yok. Çünkü burada gitmiyor, öbür tarafta gidiyor. Öbür tarafta gidiyor, burada var. Sıkıntı bir türlü aşılamıyor vallahi. Onun sıkıntısını yaşıyoruz bazen. Onun stresi oluyor ister istemez çünkü kardeşlerimiz. Amin, amin, amin Kadir'im. Hepimiz
1: işte. Maşallah senin İzmir'den buraya gelen mahkum arkadaşların çoğu tanıyorlar zaten seni.
0: Sağ olsunlar. Hepsini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum.
1: Hepsine de çok çok selamı var.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun.
1: Katıldığını duymuşlar. Abi dedi çok selam söyle diyenlerimiz oldu. Açık cezaevinden, bayan açık cezaevinden de bayağı tanıdıklarım var. Onlar da söylediler sana.
0: Aleyküm selam.
1: Şakran'da da tabii bizim buradan giden, Şakran'a giden,
0: kardeşlerim.
1: Cezaevine giden, Şakran cezaevlerine giden birçok arkadaşımız, dostumuz da var. Bunlardan bir tanesi Avcı sağ olsun. Hatta o bana dedi böyle böyle, ya dedi bir Murat'a bağlansana Kadir abi dedi böyle böyle dedi. Sevgili Avcı Yiğit Erkuş, Şakran cezaevindeydi. Ona da çok selam olsun. Diğer bütün mahkum arkadaşlara, ismini bilmediğim, tanımadığım tüm dostlara da buradan Kaya Medya grubundan kocaman selamlarımı gönderiyorum. Afyon Karahisar'dan, Kütahya cezaevleri, Afyon cezaevleri, Manisa cezaevleri, efendime söyleyeyim Marmaris cezaevleri, bu taraftaki tüm arkadaşlardan selam olsun.
0: Oradaki
1: mahkum arkadaşlara da selamlarımızı iletelim.
0: Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Benden de dün birkaç heyecan oldu. Birkaç kardeşimizin de, gerçi hepsini kapsayacak selam gönderdik ama olsun, yine de gönül koymasınlar. Bebeksi Gökhan. Gökhan'ım selamını aldım.

0: Vallahi dün unuttum. Halbuki aklımdaydınız, gönlümdeydiniz ama Kadir kardeşim öyle bir güzellik yapınca heyecan oluyor bize de ister istemez. Çünkü ilk kez başımıza böyle bir şey geliyor Kadir kardeşimin vesilesiyle. Sonrası da Japon Berkbaki kardeşim, Naci dayı, dayıcım. Hepinizi kadın kapalıda, kadın açıkta şu an sesimi duyan Afyon, Marmaris, hangi cezaevlerinde sesimiz duyulursa, Kütahya, evet. Ablalarıma, kız kardeşlerime buradan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hayır dualarını bizlerden eksik etmesin. Kadın kapalıdaki ablalar, selamlarınızı aldım. Açıktaki ablalar, selamlarınızı aldım. Abi kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Allah razı olsun. Benden de sizlere Kadir kardeşimin vesilesiyle yaptığı bu güzellikte selamlarımı, sevgimi gönderiyorum. İsminiz aklıma gelmiyor. Kimlerin orada olduğunu da bilmiyorum. Ama bildiklerim, sevgili kardeşlerime dün de bugün de selamımı gönderiyorum. Kadir kardeşim, çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir duygu yaşattın. Sesimizi oralara ulaştırdın. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.
1: Ben
0: Kadir Bey.
1: Mehmet Parmağan programını
0: evet Mehmet. Aynen.
1: Aleksan
0: amcam. Yalnız Avcı kardeşimizin ismini zikrettin. Avcı kardeşim, senin dün Aleksan amcamın sana çok çok selamı vardı. Üstümüzde kalmasın, dün elektrikler yoktu diye unuttuk, stres oldu, problem oldu derken, şimdi sağ olsun Kadir kardeşim ismini telaffuz edince oradan aklımıza geldi. Aleksan babanın da Aleksan amcamızın, evet. Biz unutuyoruz. Evet, Şakran'da galiba. Avcı kardeşim, evet. Selamı vardı, üstümüzde kalmasın Aleksan amcamızın, onun da üstümüzde çok hakkı var. Kadir'im, tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Zeli yüreğine ablaya, sağlık.
1: Zeliha ablaya da çok selam olsun.
0: Aleyküm selam. Evet, Zeliha ablamıza da selamlar olsun. Aleksan babaya da selamlar, sevgiler olsun. Mehmet Parmak kardeşime de, Gaffu Ahmet Bağcı kardeşime de, ondan sonrasına Şevket Bayrak kardeşime. İsimleri vallahi aklıma gelmiyor. Sevgili Bebeksi Gökhan kardeşim, Japon Berkbaki, Naci dayı. Gönül koymayın bana kardeşlerim. İsimler aklımıza gelmiyor. Kimlerin orada olduğunu bilmiyoruz ama tüm mahkum abi kardeş, abla kız kardeşler, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Kadir kardeşim, senin de inşallah.
1: Muratcığım, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Vallahi Kadir kardeşim. Estağfurullah, sen de öyle. Olur, olur, güzel bir duyguymuş. Bunu ilk kez tattık, o yüzden olur yani. Haftada bir kez yaparız, Allah razı olsun. Sağ ol Kadir. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana da hayırlı, huzurlu, güzel bir program diliyorum sevgili Kadir kardeşim.
1: Çok sağ olasın.
0: Allah'a emanet, görüşmek üzere inşallah.
1: Herkese selamlar olsun. Aleykümselam.
0: Aleykümselam. Allah razı olsun. Sağ ol Kadir kardeşim. Görüşmek üzere. Sağ olasın kardeşim benim. Allah'a emanet ol.
1: Sağ olasın. Hadi bakalım.
0: Evet. Böyle bir şey yaşadık vallahi. Yapacak bir şey yok. Evet. Hadi bakalım. Bir Babam Üstüm şarkısı, sonrasında kaldığımız yerden WhatsApp üzerinden mesajlara devam edecek bu kardeşiniz.

0: Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam. Ben büyük Azat, değerli dostum Ahmet Güneş ve Soner Salçan radyo başına. Canım kardeşim Emirhan Zırhlı'ya bin selam ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Sizler benim canımsınız. Sanmayın ki unutuldunuz. Her daim aklımdasınız. Özledim sizleri. Ziyaretinize bu ay geleceğim. Haberiniz olsun. Kardeşlerime Beyt Hocan'dan Diyarbakır Malamı'nın şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Nazar, ilk aşkım Mete Beydilli, Canan Beydilli, kardeşlerim Meltem, Metecan Beydilli, gece notumuz doğru duvar yıkılmaz, herkes dengeyle oynasın, asalet varken soytaralığa gerek yok, Etkin'den Kralını Tanımam şarkısı reisim Mete Beydilli armağan olsun Metecan Beydilli'den. Ben Nazar, aşkların en güzeli Yiğit Yenici, her şeyin heves olduğu bu dönemde sana gözlerim sonsuza kadar parlayacak, senin yokluğuna dayanamıyorum, varlığına doyamıyorum. Seni çok seviyorum, merak etme ben iyiyim. Sen de kendine iyi bak, Allah'a emanet ol ömür törpüm. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis am nasılsın, inşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis kurban oldum. Seni çok özledim, Allah büyük inşallah. Yeter ki sen iyi ol, o yeter bana Halis am. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler kurban oldum. Murat abim Halis için hasret şarkısı çalar mısın? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1, B4'ten Doğukan, Özonur yani Dodo, Yamanların göz bebeği olan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çitak, Fırat Çelenk ve akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bir selam olsun. Benden gece bir söz, kalbi güzel olan insanın yoluna taş da koysalar, diken de dikseler yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti o iyi olanın bahçesini talan ettirmez. Sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abim. Ben bir nolu B4'ten Celal Eken yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur ve Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere. Koğuşumuzun sevilen isimlerinden dayımız Süleyman Kazan, Arda Çitak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen, ya Öz Yılmaz, Sercan Mercan ve abi dostlarım Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Çabar, Mert Eko, Kahraman Fırat Çelenk, bu derlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun. Ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Efe Arslan. Aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi ve dostlarım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kader yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Adem Mehmetoğlu. Aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu'dan tahliye oldum. Çok değerli kardeşlerime çok selamlar olsun. Efe Arslan. Aynı ve farklı kurumlarda bulundum abi dostlarım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren yani Tony, Yiğit Öznel, Murat Fars, Adem Kıvrak, Nail Cankaya, Mert Demirat, Ömer Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılınç, Aycan Kaya, Erdi Çiftçi, Süleyman Akan ismini sayamadım. Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Yusuf Samar. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta kadın kapalıda yatmakta olan Damla Ateşal, abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Görkem Kalemkuş, Cüneyt Akçagün'e selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Başta kadın kapalıda yatmakta olan Damla Ateşal ve abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado, Emrah Doğukan Erdoğan, Hasan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız ve tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selam olsun. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran kadın kapalı cezaevinde bulunan güzel kızım Reyhan'ım, seni çok seviyorum pamuğum, mis kokulu çiçeğim. Telefon evraklarını postaladım bugün anneciğim. Öykü de çok selam söyledi sana, annesi en kısa zamanda yanındayız. Evelallah yavrum, kendine dikkat et kızım, Rabbime emanet ol bir tanem, iyi geceler. Murat abi merhaba, merhaba kardeşlerim. Şakran T4 A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Özkaya kardeşime yazıyorum. Dostum, her gecenin bir sabah, her karanlığın bir aydınlığı vardır. Kendine iyi bak, biz seni bekliyoruz. Melis Selda Bağcan, öyle bir yerdeyim ki. T3 C9 Ufuk Altun radyo başına. Abim nasılsın? Biz de iyiyiz. İşe gidip geliyorum Ufuk. Duvarlar soğuk olabilir ama yüreğimizin sıcaklığı oraya kadar gelir. Sabret kardeşim. Bu da geçecek. Abilerine de selamlar, abin Göktuğ. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Nasılsın ablacığım? İlk önce senin ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ufukcuğum, zaman geçiyor, kapılar elbet bir gün açılacak. Güçlü dur, başını dik tut, bunu da atlatacağız. Sana çok güvenen ve hep yanında olan ablan Sude. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2B16'dan ben Ümit Alişan. Başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse kardeşlerim, Mehmet Can, Pehlivanlar, Sergen Kuruca, Enes Özbaran, Gerçek Muhammed Can, Öklü Cengiz Han, Sal. Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan. T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey'i selam ediyoruz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, Pehlivanlar Ümit Alişan, Denizli'den yol diyemez Koca Reis Yaşar Akköse. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2B16 koğuşundan ben Mehmet Can, Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim, başta olmak üzere Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz: biz diz çökmeyi değil, yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Denizli'den yol yemez Koca Reis. Selamünaleyküm Murat abi, buradan T1 A3'te bulunan namı der balina Murat Eres abime gelsin. Aleykümselam kardeşim benim. Bu isim öyle ki kelimeyle anlatılmaz, bu duruş öyle her kalıba sığmaz. Bizim kitabımızda karakter baş tacı, sadakat, namus, söz ise senettir. Herkes kendi yolunda yürür ama herkesin yürüyüşünde ağırlık olmaz. Balina dediğin okyanusun derinliğinden gelir, sessizliği asaletinden, duruşu ise karakterinden. Murat abim, ben Derya, benden kocaman sevgi ve saygılar. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1 A3'ten ben Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan Bedir, Murat Eres namı der balina, Murat Yurdagül, dostlarım Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak, derlilerim Erdi Taş, Daykolu Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan. Hezna Oğuz'dan doğru sandıklarım mer hep yalanlar şarkısı armağan olsun. Abim sen bir aşksın, kalbimsin, canım kanım, seni çok seviyorum. Önce Allah, sonra seni, sana emanet ediyorum. Ben en sevdiğin kardeşin Derya. Ben Menemenli Naci dayı, sevdiğim kadına selam olsun. Ben çok iyiyim, sana da şarkım Arap Şükrü'den, ben sende tutuklu kaldım. Ben Menemenli Naci dayı, tüm dostlarıma selam ederim. Şakran kadın kapalı yatan İrem kardeşime de selam ederim. Şaka Fokaşmer'den neyse şarkısı armağan olsun.

Selamun aleyküm, ben Balıkkuyu'dan Şehmus Aydın, aleyküm selam. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenince, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Gökhan Kobilay, İbrahim Durmaz, Davut Baran, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenince, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metri Sönü'nün şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Balıkkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Gökhan Kovilay, İbrahim Durmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Bilgis Safer Yakınır şarkısı armağan olsun benden. Bu arada Aydın Bıçakçı kardeşim, Aydın Bıçakçı kardeşim, Saadettin Bıçakçı kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Üstümüze kalmasın. Sado Can selamını aldım. Aleyküm selam sana da, Boğuş'taki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Saadettin Bıçakçı kardeşim. Şakran T3 C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi. Seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle. İnşallah özlemlerin yerini güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Sen içini ferah tut. Kardeşim, Rabbim gönlünden ferahlı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün, bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emirhan'ım. Gözlerinden öpüyorum. Ben S4A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Suat Çalkaya, Ahmet Demirbaş, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, İbrahim Akbaş, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Başka kurumda olan abim Yunus Tutkun, Said Sayım, Serdar Sönmez, Şahin Sincar'a bin selam olsun. Hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Suracı, Oğuzhan Aslan, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşunda bulunan soyadı gibi aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisi de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin ve kardeşlerim Enes Suracı, Olcan Aslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Tuğrul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da olan kardeş koğuşuna canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a da bin selam olsun. Sait Sayma da bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık. Onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Farklı hapishane ve koğuşlarda olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Kadir Deniz, Emirhan Zırhlı, Berşan Polat, Hebun Marhan, Mustafa Turan, Furkan Yüksel, Apo Nurduhan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Agit Arslan, Emir Acar, Baran Ayçil. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözümle bitirmek istiyorum. Ne kanlı bir son, ne kirli bir oyun, en büyük intikam başarıdır. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Kader birliği yaptım, sarayımızın adaletini sağlayan dostlarım Ali İmran Korkmaz yani AİK ve Alparslan Aldanmaz yani Puma. Akabinde yoldaşım Devran Koçan yani Bıra, Emin Rutbil, Yiğit Yenici, Merdo Kıçak, Nasır İnan, Gökhan Gök, Şiar Alp, Mecit Dikici, Bayraktan Doğuş Yay, Arda Kuvaoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Kimileri özgürken esirdir, kimileri ise esaret altında bile özgür, esaret altında özgür olanlara selam olsun. Ben Ömer Elmastaş. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmam gerekirse son nefesimde seni sevdiğimi söylerdim. Müslüm Gürses'ten engel çıktı aramıza. Murat abi ben Damla Avcı, Beyki koğuşunda yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Koca dağım, canım eşim, aramızda duvarlar var ama kalbim her gün senin yanında. Sesini, kokunu, sarılışını, kısacası sana dair her şeyi özledim. Bazen tek istediğim başımı göğsüne yaslayıp hiçbir şey söylemeden ölecek kalmak. Sen orada kendine iyi bak. Ben burada sevgimizi ve kavuşacağım.

Doğduğumuz günü kalbimde taşırım. Allah'ım seni bana, beni sana bağışlasın. Seni çok seviyorum benim güzel yüreklim Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum benim en güzel doğam, en kıymetliyim, kalbimin tek sahibi. Keşke şimdi başımı göğsüne yaslayıp hiçbir şey söylemeden saatlerce sarılabilsem sana. Sesini duymak bile içime huzur veriyor. Sen benim sadece eşim değil, evim, huzurum ve en güzel hikayemsin. Seni çok seviyorum kalbim Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm abican, C8'den Arzukaya. Aleyküm selam kız kardeşim. C10'da sevdiğim doktor Zeki Kaya. Sen bana ev değil memleket oldun be adam. Ne yaşarsak yaşayalım, ne olursa olsun biz birbirimize aitiz. Bunu hiç kimse değiştiremez. Değiştiremedi de. Seni çok seviyorum Derya Bey. Davacıdan gelsin bahtımın kar beyazı, kocama armağan olsun. Abican, C8'den Arzukaya. C10'da kıymetli eşim doktor Zeki Kaya. Ne olursa olsun seni sevmeye hep devam edeceğim. Çünkü insan hayatında binlerce kez bu duyguları yaşamıyor. Bizim kalplerimize bizden başkası yakışmıyor. Sevgilim seni çok seviyorum. Niran Uysal'dan aklım hep sende. Abican C8'den Arzuka. Güzellerim Deha, Zelvi, Elçin, Can, Bahar, Öztanık, gece bizden bir söz. Bizi sadece biz tanırız ama sizi herkes tanır. Rekabet yok, kimse biz olamaz. B1'deki Derya Bala da çok selam olsun. Tekirden yıkamazlar bizi şarkısı gece armağanımız olsun. Zeki diğer mesajlarını, koğuş mesajlarını birazdan okuyacağım inşallah kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım sıkma canını, Allah büyük. Buraya kadar geldik, bundan sonrasını da getireceğiz inşallah. Bizim bir günahımız olmadığını sen biliyorsun. Suçumuz olmadığını da sen biliyorsun. Sen akıllı bir insansın ve sabırlı bir insansın. Rabbim bize bunu yazdı. Allah'ın izniyle geciktiren de güzelleştiren de o. Seni çok seviyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım kızı aradım, Allah'ın izniyle sen biraz daha sabret ne olursun. Ben bugün çok bozukum ama Rabbim biliyor, içim daralıyor, içim sıkılıyor, bunalıyorum artık. Senin ve ailem için güçlü durmak zorundayım. Her şey senin için. Aşkımsın, seni çok seviyorum, Rabbime emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Selamlar, nasılsın? Bugün seninle yaptığım görüşmeden anlıyorum ki hala aktif olarak görüşme halindesin kadınla. Benim canımı sıkma artık. Düzgün ol. Emre'ye yazdım. Ziraat 600 borç İş Bankası'nı da ödüyormuş. 6 taksit falan kalmış. Ziraat hiç azalmıyor anlaşılan. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben hemen A15 koğuşundan hazır Amak radyo başına. Hayatımın anlamı. Sen benim duam, umudum ve kavuşmaya beklediğim en güzel hayalimsin. Seni çok seviyorum. Mesafeler sevgimi azaltmıyor. Hazırım. Aksine her geçen gün sana olan özlemimi büyütüyor. İyi geceler sol yanım. Ben hemen A15 koğuşu hazır Amak radyo başına. Sevgilim, zaman geçiyor, engelleri eriyor. Kavuşma vaktimiz adım adım yaklaşıyor. Dualarımda, aklımda attığım her adımda sen varsın. Yalnız olmadığını, senin için atan sıcacık bir kalbim olduğunu sakın unutma. Çok yakında yine yan yana omuz omuza olacağız seni. Çok seviyorum, Allah'a emanet ol her şeyim. Şakran Tevşiye 5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm nasılsın, umarım iyisindir. Ben dün sesini duydum, daha iyi oldum. Yoluna ölürüm. Çok özledim seni, çok seviyorum. Evde mi hiç merak etme, aklın kalmasın. Umarım en kısa zamanda çıkacaksın. Moralini yüksek tut, yemeklerini ye. Kendine çok dikkat et, önce Allah'ıma sonra kendine emanetsin canımın içi. T3 C5'te yatmakta olan gözümün nuru Bahadır Yılmaz radyo başına. Ömrüm nasılsın, umarım iyisindir. Hep iyi ol. Bugün sağlık ocağına gidip o işleri hallettim. Beni ara, söylemem gereken şeyler var seni. Çok seviyorum aslan kocam. Aslan kafese sığmaz elbet. Bir gün kavuşacağız sevdam. Allah'a emanet ol. Kurban oldum. Bir iki mesaj da okuyayım kardeşlerim. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Şakran T3B9 koğuşuna Koray Özmen radyo başına. Ömrüm umarım iyisindir. Bugün gidemedik annemle, perşembe erteledik. Yarın geldiğinde konuşuruz zaten. Yodo bir köşede, ben diğerinde yatıyoruz. Sen iyi ol, Allah'ıma emanet ol. Az kaldı sevdiğim. T3B9 koğuşuna Koray Özmen radyo başına. Seni tanıdığım gün tamamlandı. İçimde yarım kalan ne varsa her şey yaşayacağımız yarınlar için. Bugünlerin hasretini kalbimde saklıyorum. Çünkü sen sadece benim bugünüm değil, bütün yarınlarımsın. Seni çok seviyorum. Ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C7'den Yaren Tecel. Aleykümselam kardeşim benim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlüğün kanatları var. Unutmayın. Dosta düşmana selam olsun.
Ben C7'den İlayda Doğan. Canım dostum Meltem Beydilli, Gönül Balkan değerli abim Mehmet Doğan, selam ve gece söz bırakmak istiyorum. Hayallerimiz kadar mevzular da derin, Bergamalı. Şakran T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın radyo başına. Canım abim seni çok özledim, elbet bu günler geçer. Ali Kınık'tan Koca Reis, Behiç Akkurt'tan selam olsun abim Emrecan Altın'a. Kardeşlerim iki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan deli dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiçbir zaman...

temizdi hanen. Anne bugün hava kasvet. Anne bugün hava kasvet. Renk çiçekler açtı hep düştüğüm yerlerde. Çok özledim istemedim başarmadan dönmek. Sırtımda bir çanta bilmiyordum hiçbir şey. Ben çok küçüktüm çıktım evden çok büyük evren.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

0: Pecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Bu dostlarıma selamlar olsun. Furkan Çubukçu, Orhan İşmarcı, Serhat Çekil,

bu dostlarıma selamlar olsun. Kamuran Kaya, Birkan Polat, Ramazan Yaman, Fatih Özışık, Azat Özışık, Cihan Bal, Kadir Bal, Kemal Bal, Ekrem Birlik, Berhan Teleman, Güney Sak, Eşref Duman, Burak Menderes, Şehmus Bulut, Cihan Taze Fidan, Ümit Bingöl, Musa Sömer, Uğur Aktaş, Savaş Aktaş, Gece Bir Söz. Her yıkıldığımızı sandıklarında daha sağlam bastığımız için bizden nefret edecekler ama yıkıldığımızı asla göremeyecekler. Murat abi, ben Gülizar Yıldırım, dostum Kardelen Nilay Yılmaz bacım. Hayat herkesi bir yerlere savuruyor ama bazı insanlar var ki yeri hiç değişmiyor. Sen de benim için öyle birisin. Her zaman konuşamasak da, her şey eskisi gibi olmasa da bil ki benim gözümde yerin ayrı. İyi günde de kötü günde de dostluğum lafta değil. Bunu unutma. Seni seviyorum bacım. Kendine dikkat et. Ben Gülizar Yıldırım, canım bacım Kardelen Nilay Yılmaz. Bazı yollar dikenli, bazı günler ağırdır ama hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Sen yeter ki başını eğme bacım. En güzel günler en zor günlerin ardından gelir. Mesafeler dostluğu, duvarlar sevgiyi bitirmez. Sen orada sabret, biz burada seni yüreğimizde taşırız. Her şey geçer, gerçek bağlar kalır. Abi dostuma 3 gecedir yatamadım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalı da bulunan biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Kafana hiçbir şey takma. Her şey yoluna girecek bir tanem. Allah'ın izniyle mahkeme günü seni de alıp evimize döneceğim Işıl'ım. Seni çok ama çok seviyorum. Murat abi, ben T3B17'den Ümit Bingöl. Kader Birliği yaptım. Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Mehmet Çekiç, Sercan Paşallar, Ferit Alpay, Rıdvan Kılıç, Mehmet Yapışık, Olcan Laçinka, Volkan Bineker, Umut Yağar. Çiğli'den Batuhan'a bin selam olsun. Bayram Şampınar'dan Kervan'ım şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaş oğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi C18 koğuşlan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abi Murat Barik, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T1C18 koğuşunu atan canımdan çok sevdiğim paşam, yakışıklım, aslan gibi aslan kardeşim Soner Demirci'ye selam olsun. Nerede olursan ol, ailen her zaman arkanda, az da sabır kurban oldum. Sabır en büyük silahımız olsun, seni çok seviyoruz, sabrın sonu selamettir. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T4C13'ten Muhammed Yenigün. Başta can dostlarım olmak üzere Fikret Dost, Ahmet Altınbaş, Ayhan Eres, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Selçuk Karatay, Mami Savcı, Doğukan Arık, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Ürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs, Gece Bir Söz, Cesur'un Bakışı Korkan Kılıcından Keskindir, Ali Kınık'tan Birader şarkısı geceye armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T4C13'ten Fikret Dost, başta can dostlarım olmak üzere Muhammed Yenigün, Ahmet Altınbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Mami Savcı, Mehmet İnce, Baver Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Ayit Ürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs, Gece Bir Söz, Gece Susar Özlem Konuşur, Ali Kınık'tan Zemheri şarkısı armağan olsun. Ben kadın kapalı B11'den tahli olan Ünzile Tatar. Benden desteğini esirgemeyen canım ablam Aslı Salman, güzellerim Karya Naz Duran, Ece Tuana Dede, sevdiklerim Aycan Kızıltepe, Bahtiyar Vardal, Öznur Uçarsu, Burcu Küçük Çıplak, Mehtap Küçük Çıplak, Aygül El Almış, Gamze Demir, Bahar Dündar, Yağmur Şahin, Oya Mankır, Dilara Platin, Buket Küçük Köse, sizleri çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle güne bir söz bırakmak istiyorum. Bütün kapalı kapılar elbet bir gün açılır. Benim kapılarım açıldı. Sizleri de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1A20 koğuştan Bayraklı'dan Kerim Sayın. Aleykümselam Kerim kardeşim. Değerli abilerim ve canlarım Serdar Özcan, Serkan Aksakallı, Ümit Akbayırlı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak, Çamdemiri, Yasin Açık, Ethem Karal, Ethem Kartal Tepe. Bu canlara başka kurumda olup da ismini sayamadığım abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşundan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C14'te yatan ve bu kalbin sahibi.

0: sahibi olan Çiğdem Demir radyo başına. Sevgilim, senin olmak, senin hayalinle yaşamak, yaşarken rüya görmek gibi bir şey. Her şeyim. İyi ki varsın, iyi ki bu kalbin sahibisin. Seni çok seviyorum. Murat abi, güzel gözlüme Metin Işık'tan Tek Gerçeğim çalarsan çok mutlu olurum. Sana da selam olsun Murat abi, iyi yayınlar sağ olasın. Aleyküm selam Burak kardeşim. Kardeşlerim, hemen şu jingle'ımızı paylaşalım. Bir iki mesaj okuyacağım. Ondan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Bugün

Kadın kapalı, B11'de yatan benim ömrüm, nefesim, göz bebeğim olan dünyam Dilara Küleş, annem kurban olduğum, canımın içi Dilom. Biziz, merak etme, bir sıkıntı yok. O kaşına gözüne kurban olduğum Dilom. Seni o kadar çok özledim ki her yerde seni görüyorum. Seni çok seviyorum annem. Rabbim seninle olsun inşallah. Ezo'ya, Hürmüz'e çok selamlar. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı, B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş Sevom. Kızım benim, seni çok özledim. Biziz, merak etme, Rabbim hepinizin kapılarını açsın. Seni çok seviyorum. Ebru'yu, seni çok seviyorum. Çok da öpüyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba, iyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. Foça Açık'ta oğullarım Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu, canımın içi her şeyimsiniz. Güzel günler yakındır. Geçecek annem, geçecek oğullarım Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu ve aynı kurumda olan dostları Adanalı Umut Çabuk, Berkay, Reşat Pala, Can Demir, Emircan Gezgin, Görkem Eren Aslan, yok Görkem Eraslan, Oğuzhan Acar Çimentepe'den, Baran Demir ve Fehmi Ercik. Tüm gönül dostlarına ayrı ayrı selamlar olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Azra Sevinç. Foça Açık'ta yatmakta olan nişanlım Vedat Sabuncu'ya ve abim Turan Sabuncu'ya selam olsun. Her zaman yanındayım ve yanınızdayım. Bugün Turan abiyi teslim ettik, kapıya kadar geldik. Sana adımlar kalmıştı. Nasipse yarın görüş günümüz. Aslan gibisin. İnşallah en yakın zamanda da kavuşmamız dileğiyle. Seni seviyorum. Kalbim, yüreğim her an seninle. Murat abi, ihtiyacım var şarkısı. Nişanlım Vedat Sabuncu'ya armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosu, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Murat abi selamun aleyküm, ben T2 A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme. Seni o kadar çok özledim ki, ama biliyorum ki bu bizim sınavımız. Her ne olursa olsun bunu atlatacağız. Çok uyandık, farkındayım bir tanem. Ama o güzel gönlünü ferah tut, eminim ki biz elbet bir gün kavuşacağız, boncuk gözlüm. Murat abi, ben T2 A16 koğuştan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm, ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi, ama özlem ayıramadı. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Murat abi, ben B1 koğuşundan Aliya Özyurtsel. T2C1'deki eşim ve suç ortağım Berk Tuncay radyo başına. Ömrüm, umuyorum ki kavuşmamıza çok az kalmıştır. Umarım 22 Ekim birbirimize kavuşacağımız tarih olarak yazılmıştır. Hasretin yaktığı kül etti. Fikrimin ince gülü bize armağan olsun. Tüm C1'e selamlar olsun. Murat Bey, biz B1'den Yasemin Ödek, Birsen Kandemir, Aliya Özyürsel, Elif Çetin, Safiye Hülya Güzeller, gece bir söz bırakıyoruz. Mevlana'nın dediği gibi, cahille girme münakaşa, ya sinirlerinizi zıplatır tavana, ya da yazık olur adabına. Bizim için Salih Bademciler'den Yürü Ya Kulum şarkısı armağan olsun. Abi, ben C8'den Sezen Çalıkuşu, canım eşim Batuhan Çalıkuşu. Sana haber yollayamıyorum, kalbim seninle. Başımız sağ olsun, her zaman senin yanındayım. Bu mesajımızı da okuyalım. Torbalaçık Cezaevi A1'de yatmakta olan canım kocam İzzettin Acar. Kalbim dolusu sevgiler, varlığına binlerce kez şükrettiğim adam. Hasret kaldığım kokundan, tutamadığım ellerinden, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından öpüyorum. Beni çok seven o güzel kalbinden daha da çok öpüyorum kalbim. Seni çok seviyorum ilk göz ağrım. Bu şarkı benden sana armağan olsun Uygar Doğanay'dan ilk göz ağrım. Bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir bölümünü paylaşacağım kardeşlerim. Takriben bir 15 dakika sonrasında kaldığı yerden devam edecek. Murat'la gönülden

0: Yavaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Acıdığın için mi söylüyorsun bana?
2: Ne alakası var? Ben sana niye acıyım ki? Ben senin için kaygılanıyorum.
1: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine de kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
2: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
3: İş işten geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahım ayaz, kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister yüzüm senden, içim içinden.

0: bile yapmadın. Ya senin için sevgisinden ölecek, her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s**tmanı sevdim. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı, sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: Dış işten geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde, bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm,

yanında, bir senden az aldım ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım, daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım, ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

Umutlarımı çınlat çünkü his diyarı bu. Geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım. Bugün de güçlü yanım. Sensizken düştü yarım. Gelirsen bari güzeli ihtişamın güç duyarım. Sevmek gülünç değil. Seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim. Ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık

Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koşulan Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Bağıran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra, selam olsun gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin dostum, Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve reis Harun Güven'in derlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Krabbin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dediğim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latif Can Doğan, Ali Alı Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun gece. Dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa bir kardeşliğe çalışır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür. Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla.

hemen hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koşulan Berke Keren. Başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Oğuz'u burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami Varlı, Hasan Alkan, Durmuş Akgün ve kardeşlerim Mustafa Çağrı Savaş, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan Başar, Ümit Başaran, Furkan Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e, Müslüm Gürses'ten Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın, istisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş, aynı kurumda bulundum. B6 koğuşundan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş, burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi, Mami Varlı, dostlarım Mustafa Çağrı Savaş, Hasan Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe, Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen, burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi, Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların

0: içinden geçerek geldik biz bugünlere.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Özyılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyi. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Barankayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derlisi Gamze Maden, ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan Egemen, da Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, TK1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1 B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi, ben T1 B18'den Halil Karagöz, sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum, Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben, başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu.
Ben Birnoğlu B18'den Samet Cinoğlu, başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şendil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz, bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım. Bakide sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1 C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.

0: Yavaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kaldığınız yerden devam. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim. Ben Büşra Menemen, B4'te yatan canımdan çok sevdiğim sevgilim Barış Buğrama. Seni çok özledim, kavuşmamız az kaldı. Sana çıkınca sarılmayı dört gözle bekliyorum sevgilim. Beraber her zorluğu atlattık, bunu da atlatacağız. Kurduğumuz tüm hayalleri birlikte yaşayacağız. Seni çok seviyorum, kurban olduğum. Ali Aşakran, B11 koşu, Öznur Uçarsu başta olmak üzere Burcu Küçük Çıplak, Oya Mankır, Aslı Salman, Aygün El Almış, Mehtap Dilara, Burcu Küçük Köse, Ünzile Tatar, Karya Ece, selam olsun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Allah kurtarsın inşallah. İyi geceler anneciğim, seni çok öpüyoruz. Azar bülbül çoğu gitti, azı kaldı. Şarkı armağan olsun. Asmin Nurullah. Murat abi, ben Torbalı'dan Şükrü Yarıcı. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Emrah Bitkin, Ersin Örnek, Emre Akgül Çili'den, Enes Yılmaz, Mehmet Şenol, Tolga Çakır, Hayri Ceyhanlıoğlu, Batu Ceyhanlıoğlu, Furkan Durak, Fikri Yüksekdağ, B10 koğuşuna bulan Umut Karya, Umut Kanarya. Murat abi, Enes kardeşin der ki nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Hüseyin Kağıt'tan ya öldür ya güldür Enes kardeşime armağan olsun. Murat abi, ben Çiğli'den Enes Yılmaz. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Yusuf Çiftçi, Emrah Bitkin, Şükrü Yarıcı, Ersin Örnek, Emre Akgül, Boran Çetin, Orhan Tombul, Kaya Alaaddin, Önder Kaan, Coşkun Yusuf, Aslan Şükrü abim der ki hayat seyretmekte geçmez, aldığınız nefesin hakkını verin. Hecyan'dan Yokuş şarkısı armağan olsun. Şakran T4 B5'te yatan Özgür Kömürcü, diğer kömürcüye kucak dolusu selamlar. Azar Bülbül'den Korkularım şarkısı armağan olsun. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır ama arkanda duran dost her şeye bedeldir. Buradan aslan kardeşlerim Cihan Çalış, Mücahit Çalış, Şakran T3 C18 koğuşuna selamlar. Timsaha Emir'den. Atılgan canım, çiçeklerin için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Evdeyim. Aytaç'ı buldum ama yine gitti. Bir an önce gel. Sen benim yol arkadaşımsın. Her şeyim. Seni bekliyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bir gün açık görüşüm vardı benim, sen ve annemi çok bekledim ama ikiniz de gelmediniz. Yine olsun, yaşayacakmışız bunları. Seni seviyorum. Veli Deveci, Ceylan Taşkıran, Ceylan sana haber yollat diyorum. Yine herhalde iyi değilsin, kendini toparla. Biz buraya ölmeye gelmedik. Allah seninle olsun, kalbinin sesini dinle. Not abim bana mesaj yazdırırken Özlem de orada diyor ki Ceylan seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'ı, bir gün açık görüştü benim, yine gelmedin Ceylan. Bir taraftan Naciye annem de gelmedi. Böyle nasıl olacak bilmiyorum ama Allah'ın izniyle sizin yaşadığınızı biliyorum ya, bu bana yetiyor. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bak eve haber yolla. Bak eve haber yolla. Yine sen bilmiyorum neler yapıyorsun, ne yapıyorsun, kafanda neyi kuruyorsun. Allah için zaten halimiz belli, bir de sen böyle yapma, ben seni çok iyi tanıyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bak senin yerini çok kişiler almak istedi. Ben senin yerini kimseye vermem. Senin kimseye değişmeyeceğimi sen çok iyi biliyorsun. Herhalde cezaevi psikolojisi ile bana sarıyorsun. Olsun. Sen bana hep kızarsın. Seni seven Veli Deveci. Murat abi, Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel var. Ol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Biz yazlığa vardık. Sadece anneannemle ben varım. Bugün dönmem mümkün değil. İnternet bağlatacağım. Yarın dönmeye çalışacağım. Lütfen aklın kalmasın. Aniden gelişti. Annem dün ısrar etti götür diye. Ben de bilmiyordum böyle olacağını. İnterneti bağlatmadan dönmeyeceğim maalesef. Ben sana radyodan yazarım, merakla kalma aşkım. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel var. Ol radyo başına. Bir tanem bu konuya neden taktım bilmiyorum. Rica ediyorum beni üzme. Ben sana mektup da yazıyorum zaten. Aklının kalacağı bir şey yok. Köy burası zaten biliyorsun. Sen de yarın dönmeye çalışacağım. İnternet işi olursa her an aklımdasın. Bugün fotoğrafın geldi bana. Sana ölürüm. Yakışıklı kocam benim. Rabbime emanetimsin. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşunda bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın? Umarım daha iyisindir. Mektubunu aldım. Daha doğrusu fotoğrafını gönderttim görevliye. Bir şeylerin düzelmiş olmasına sevindim. Eda da sana mektup gönderdi. Ben zaten dün göndermiştim. Cevabı haftaya gönderdim. Kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8 koğuşundan tahliye olan Çağrı Tatar. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan tüm kurumlara, aynı zamanda benden desteğini esirgemeyen baba, dostum, abim Kurtuluş Şakarlı'ya, aynı zamanda beni evladından ayırmayan, başının etini yediğim baba dediğim Ercüment Er Yılmaz'ı, Aslan Kekkeme, kardeşlerim Mustafa Fidan, Fatih Boran, Fırat Çelenk, Esat Tuna, Akdeniz. Ali dayıma Olcay Er Yılmaz, Hasan Hüseyin II, Oğuz İnci, Erdi Canites, Dinçer Çelik, Boran Baran, Borancan Akalan'a bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Bence 11'den tahliye olan Damla İçöz, başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle, koğuşumda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil, Göçer, Işıl, Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakalım, yıldızların parlaması için önce karanlığın çökmesi gerek. İnancınızı kaybetmeyin, güzel günler çok yakın. Gönlün hür, sabrın daim olsun. Tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun. Damla İçöz. C11'den tahliye olan Damla İçöz, Muğlalı Emine ablam, düştüğümüz yerden daha güçlü kalkmayı bize hayat öğretti ablam. Bu günlerde geçip gidecek, sadece bir anı olarak kalacak. İçini ferah tut, biz hep seninleyiz. Koğuş arkadaşlarıma bol selamlarımı iletirsen sevinirim ablam. Dualarım ve kalbim her an sizinle. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın Damla İçöz, sağlasın kardeşim. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derdi canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdesi olan Seda Cambaz'a dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu, özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin, Can Demir'den Gel Dedin Geldim şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca Sen Çalışkan Gülay Soygezer Şehriban Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya selam ederim. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt. Her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt. Canım kocama akabinde güzeller güzeli Seda Cambaz, yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Murat abi derdlerimiz için sevin çekten masal gibi şarkısı canım kocama armağan olsun. Bozkurt'um Yasem bir tek seni sevdi, ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Avukat Sibel Aksu Esen, Çalışkan Gülay, Soygezer, Tuğba Tütüncü Karada çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. C14 Bahar Talimci canım kardeşim, canımdan bir parça çocukluğumun en güzel hatırası, kalbimin hiç dinmeyen sızısı. Sana bu satırları yazarken kelimeler yetmiyor, içimde biriken özlemi anlatma. İnsan bazen birine sarılmayı o kadar çok istiyor ki kollarını boşlukta kalıyor. Sana kavuşacağım, az kaldı canımın içi, sabret bu günlerde geçecek, Allah'a emanet ol. C14 Bahar Talimci ve koğuş arkadaşları, Ezel Özel Damla Öztütüncü, Nazan Demirhan kardeşime çok selamlarımı iletiyorum. Gardiyan süre bitti dediğinde anlarsın vefasız gidişleri, yeter ki umudun olsun, o şık elbet bir yerden doğar, hayatına beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır Allah.

Uğur niye böyle yaptı? Bakalım, bakalım göndermemiş mesajları. Alansu Orhan kardeşim, dün mesajlar okundu. Uğur'un gönderdiği mesajlar dün okundu. Hatta Uğur yazmış abi, mesajlar okunmadı diye. Ama dün okundu mesajlar, haberiniz olsun sevgili kardeşlerim. Zaten 11'i 20 geçe falan geldi elektrikler. Evet, Uğur dün göndermiş ama Uğur niye mesaj göndermemiş? Ne demiş? C10'dakilerin Furkan Çubukçu'ya çok selamları varmış abi. Zeki dayı rica etti, bunu da söylerse sevinirim dedi. Valla Uğur göndermemiş Orhan. Biz zaten okunan

0: Mesajları siliyoruz. Şimdi birazdan Uğur'a yazacağım, göndersin. Gönderdiğinde okuyayım. Olur mu Alanso kardeşim? Bilgin olsun. Sadece boş sayfa gelmiş. B7 Azize Şimşek radyo başına. Nasılsın? Dün rahatsızdın biraz. Nasıl olduğunu hissedir inşallah. Aklım sende. Avukat için gönderdiğin haberi aldım. Biraz kendine dikkat etmeni istiyoruz. Fazla üzme kendini. Zaten avukatın da gelir sana bilgi verir. Bizi soracak olursan. Biz de iyiyiz. Tek temennimiz senin orada olman. Allah'ın izniyle en kısa sürede yanımızda olacağından eminiz. Sen önce Allah, sonra seni sana emanet ediyorum. Sana ve koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi selamlar, iyi yayınlar abi. Ben Azize Şimşek, sağ ol kız kardeşim. Burada aynı koğuşu paylaştım. B7 koğuşunun en alımlı, en güzel ve en çok can yakan kızı Nilüfer Berber, yani Gamzeli Esmer. Havva Doymaz, yani Toprak Mingan'a kucak dolusu sevgiler. Esmer Bomba benden onlara gelsin. Murat abi yayınlar, Şakran B7 koğuşundan Havva Doymaz ve Nilüfer Berber. Murat abi senin aracılığınla Burakcan, Baran ve Bora Şimşek'e selam yolluyoruz. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abi ben B7 koğuşundan Azize Şimşek aynı sofrayı paylaştım. O da arkadaşlarım, öncelikle Seher Menteş'e, Halime Keleş, Zeynep Nurbay, Maya, Neslihan Özmen'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. B7 koğuşuna aynı kaderi paylaştım. Tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. O yara şarkısı armağan edip geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zorlara, darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok dersek memleket gönül koyar. İyi akşamlar Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, canım babam Mavişime Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Seni çok seviyorum babacığım, iyi geceler diliyorum. Gecen güzel olsun inşallah. Murat abim sana da iyi yayınlar diliyorum, sağ olasın kardeşim benim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişime Güllü'den Kopamam Senden şarkısı armağan olsun. Yarın görüşmek üzere, seni çok seviyoruz. Zeynep'in de selamı var, teyzenlerin de. Büyük teyzendeyiz, yemekteyiz. İyi geceler diliyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, canımın içi. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Kalbim attığı sürece seninle. Evlat yüreğimin sığınağıdır. Hayat sert etse de ona yaslanırım. Bir bakışıyla güç bulurum. Adı dilimde, yeri kalbimde. Sevgisiyle ayakta dururum. Onsuz ben yarım kalırım. Bu dünyadaki en güzel koku evlat kokusudur. Hiçbir çiçek onun kadar güzel kokmaz. Evlat en büyük aşk, en büyük sevgidir. İyi kimsin kıymetli Müslüm Gürses, sen deli misin şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleyküm selam, sağ olasın Yetiş kardeşim. Murat abi, bizi seven sayan tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkamazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Murat abi unutma da başta yazıyorum sana. Hadiseden Ara Beni şarkısını çalar mısın? Ben Foça'da yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Seni sevmek sadece bir duygu değil, benim için bir yaşam gayesi. Sabahları uyanma sebebim. Geceleri gördüğüm en güzel rüyam sensin. İyi ki hayatımdasın. Murat abi ben Burak Timuçin. Başta tüm dostlarıma selam olsun. Poyraz Sayacı, Şehmus Bayraklar. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Sedat Sakız Çiçeği, Aslan abim. Yalçın Sakız Çiçeği babam. Az gün kaldı sabret. Cümleten hayırlı akşamlar Ömer Rehber. Ömer Faruk'a da selamlar. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abim ben Cemile Timuçin derdi kocam. Bir tanem Burak Timuçin, seni çok seviyorum kocam. Bak benim kocam, herkes uzak olsun. Sadece benim güzelim, benim yakışıklım. Allah'a emanetsin. Özenerek Allah yaratmış. Tez vakitte Allah seni bana kavuştursun. Sedat Sakızçı'yı kralım, aslan gibi aslan kral. Canım feda sana kralım. Allah benim ömrümden sana versin. Seni çok seviyorum abim. Allah'a emanet ol. T1A20'de yatan sol yanım aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen benim hem en güzel iyi kim hem de kalbimin hiç değişmeyecek tek gerçeğisin. Ömrümün her mevsiminde yanımda olmanı istediğim benim yolumda sensin, yuvamda aslanım. Sana çok ama çok aşığım, hasret şarkısı en derdime armağan olsun. T1A 20'de yatan hasretim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Nefes almak gibi ihtiyacım var sana. Allah biliyor, sen de bil. Sensiz geçen her gün içimde biraz daha büyüyen bir özlem var. Kurban olduğum, seni çok ama çok seviyorum hasretim.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraktan İzzetcan Gül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli atan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül, yani İzoki. Kadın kapalıdaki derdilerim, başta canoma ve paşa taşlarının derdisi yengeme hitaben, Özgür Kaplan ömrümü verdim şarkısı gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım, ben İzoki. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşataş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke, Torbalı'dan Eko, Mevlüt Çetin Başaran Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada dostum, Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül, yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek Gece'ye benden bir söz. Yüksek dağlar fırtınalarda dil sabırla yücelir. Ben Ozan Doğru. Murat abi iyi yayınlar. Biz B1 Koğuş'tan Helin Aydın, Ceren Korkmaz ve Elif Bilgiç. Sağ olun kardeşlerim. Kıymetlilerimiz Yasemin Ödek ve Elif Çetin için bizden gece bir söz. Siz bizi değiştik sanıyorsunuz ama biz artık hak ettiğiniz gibiyiz. Kubilay Karca, Ayaz'da Serdim Çalarsan Sevinirim abi. Murat Bey, biz B1 Koç'tan Yasemin Ödek ve Elif Çetin. Derdlerimiz Ceren Korkmaz ve Helin Aydın için gece notumuz. Biz kimseyi kaybetmedik. Ucuz insanlara pahalı geldik. Hepsi bu kadar. Yılda Silve'den Yüreğim şarkısı armağan olsun. Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah, özledik seni bıra. Buralar önce Allah'a sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin, az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Vardan daim olsun, beklenensin aslan kardeşim. Buca'dan Uğur Dündar. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Arslan, size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bu günler en kısa zamanda son bulacak, tekrardan en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Bir isteğiniz arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada, şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun, Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Uğur duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum ama dün selamını aldım, kusura bakma, cevap veremedik, hakkını helal et ama gönülden selamlarınız başım gözüm üstüne Uğur Dündar kardeşim, inşallah duyuyorsundur selamın başım üstüne. Canım amcaoğlu Erdem Çakıcı, belki bugün aramızda demir kapılar, yüksek duvarlar, uzun yollar var ama hiçbir mesafe seni bizim kalbimizden uzaklaştıramaz. Gün gelecek, o kapılar açılacak, sen özgürlüğüne kavuşacaksın ve biz yine aynı sofrada, aynı çatı altında bir arada olacağız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, beklenensin gözlük. Ben Menemen, A15'ten Erdem Çakıcı, başta abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, diğer Halit Oğluş Yar, Altun kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Hasarlık Sefiri Polat Kajik, Yasin Baran Aydın, Uğur Saygı, Mustafa Baran, Aman Levent Tekir, Hızır Amak, Muhammed Kaya, Vuraz Zenger ve Bozyakalı Emrah abime selam eder. Ahmet Kaya'dan Ellerim Kelepçeli şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen, A15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimentepe'li Gözlük. Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimentepe'nin Fesi, Fehmican, Fırat Tinaz, Habibcan, Gökçe, Kürt, Fero, Tamer, Demirtaş ve de can abim Bedirhan Dündar'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalı yatmakta olan ömrüm Sude radyo başına. Aşkım nasıl oldun? Aramadın, iyisindir inşallah, beni düşünme yavru ceydanım. Sen iyi oldun mu? Ben daha da iyi oluyorum sevilayım. Canım aşkım Uygar Donay'dan Komadayım şarkısı, aşkım Sude armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Doğan Kartal. Aleykümselam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben. Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaş, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten. Bu derlere selam olsun. Gece güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Uygar Doğan'dan hasret bu derlere armağan olsun. Can içim yürek sesim Doğan Kartal'a gelsin. Ayın o ilk haftası geldi ve yine hüzün, yine hüsran dolu bir gün. Ama olsun, sen iyi ol, güçlü ol, mutlu ol. Görmek nasip değilmiş. Ben de buradan selamımı yollamak istedim. Bilmeni isterim ki seni ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Senin bu hayatta cefanı çekmeye bile razıyım. Unutma. Kendine orada çok çok iyi bak. Sen önce kendine, sonra Rabbime emanet ediyorum. Dualarım hep seninle. İyi geceler canım benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da olan Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şehmus Akbulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyu'lu Sapranos. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyayım. Sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını, sonrasında da evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmını, bir şarkı sonrası. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş canım, iyiyiz biz. Her şey yolunda. Mustafa kardeşimiz geldi bugün. Oğlan için onu görme, ama oğlan okuldaydı. Oğlun da, ben de sana hasretiz, bunu bil. Sürekli senden bahsediyorum oğlumuza, seni unutmasın diye, ama çok isyan ediyor, çok özledi seni. O da ben de sevgilim, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin Savaş'ım. Savaş Aktaş, biliyor musun, insan bazen bir kişi değil, onun yanındayken olduğu kendisini de özlüyormuş. Ben senin yanındaki halimi özledim. Seninle gülmeyi, sana kızmayı, omzuna yaslanmayı, eline tutmayı, en çok da senin karın olduğumu hissederek huzurla uyumayı özledim. Benim yerim senin yanın, benim huzurum senin kalbin Savaş Aktaş. Bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Tekrardan WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teviş Beyki'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. 4 nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için derli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı'm. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget Tufan, Sürget Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk,

0: Fırat Çelenk, Osman Karakalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Haktan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım, artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuşu'ndan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 Koğuşu'nun lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şenyüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek oğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleykümselam. Koğuşun lideri, aslan dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM. Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 Koğuşu'ndan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz, aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toroman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2'de yatmakta olan Gediz'den Ramazan Yıldırım. Benimle birlikte A20'de yatmakta olan can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namıdar, Dayı Memo, aslan kardeşim Batuhan Şengel, Reis Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya Sedat Ulu, Doğukan Çevik, Sarı Gürkan, Sefa Alar, Çınar Kepçe, Murtakeli, Bayko Ercan, Demirdelen, farklı kurumlarda yatmakta olan Hamza Onay, Hakim Bal ve Hakan Uçar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, bu abi kardeşlerime selamlar olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Buradan Ramazan Yıldırım'a, canım kıskanç kocama sesleniyorum, merak etme. Sensiz aldım nefes, nefes değil. Sensiz o kadar çok gitmek isteyip gitmediğim an var ki, bana çok borcun var. Hep sevdiğinden daha çok sevecek, hep koruduğundan daha çok koruyacaksın. Ben sana aidim, zaman dursa hayır demem. Sensiz her an eksiğim, seni çok severim, kendine çok iyi bak. Sen bize lazımsın çünkü babamızsın. Selamünaleyküm can abi Murat Bingöl. Ben 3 nolda yatan Mert Aluçlu oğlu. Aleykümselam Mert kardeşim, sağ olasın. Başta can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömer Otrak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te yatan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda beni tanıyan herkese selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Can abim Murat Bingöl, ben 3 nolda yatan Mert Aluçluoğlu. Başta can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömür Oturak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te yatan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda beni tanıyan herkese selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. İyi yayınlar abim, ben Kardelen Aluçluoğlu. Sağ ol kardeşim. 3 nolda yatan ömrüm Mert Aluçluoğlu radyo başına. Ömrüm sesini duymaya, gözlerine bakmaya, sana sarılmayı o kadar özledim ki bir bilebilsen, ama içimde hiç sönmeyen bir kavuşma umudu var. Çok yakın biliyorum, bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar seni sevgimle bekliyorum. Mert'im, sevgilim, ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız ama unutma, bizi Rabbimden başka hiçbir şey ve hiç kimse yıkamaz. Senin olduğun yerde bize bir şey olmaz, bunu biliyorum ve şartlar ne olursa olsun yolun yolumdur kocam. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine. Ben Adana'dan Fatoş Erden, Şakran B5 koğuşuna ablamız Hicran Erden Öztaş. Yatmakta, yarın mahkemesi var. Ablacığım, avukatla babam görüştü, olumsuz bir şey yok, korkma. Allah'ın izniyle yarın beraber dönüyorsunuz, lütfen sakin ol, sakin kal. Avukat mükemmel, hakkında gelecek ortamın menemen B1'de kuzenim Furkan Tekin, yarın büyük gün, kavuşmamıza saatler kaldı ve bu radyoyu dinleyenlerden duam lütfen. Dualarınız bizimle olsun. Ablamın koğuşunda bulunan Hülya kankasına da çok selamlar. Allah selamete çıkarsın o kapıdan. Yarın kimlerin mahkemeleri var ise. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın. Ben Mert Altın. Abim, aklın kalmasın yengemde. Çok sevindi hediyelere. Mesafeler kan bağı tanımaz. Rabbimin izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aslan abim. Mustafa Yıldız Doğan'dan abim. Benden sana gelsin abim. Bayrakta, sancakta sensin canım abim Emrecan Altın. Sen orada zamana mahkum, ben burada hasretine, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Behiç Akkurt'tan selam olsun. Behiç, sağ ol kardeşim. Bana gönderdiğin selama da aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C10'dan Alanso Orhan İşmarcı. Aleykümselam Orhan kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunduğum abi kardeş dostlarım başta Uğur Akman, İbrahim Barlay, Kürşat Çakan, Utku Varşal, İbrahim Meydanoğlu, Gökhan Şahin, Cüneyt Çetin, Erdoğan Terzi, Toprak Buhan'a, Furkan Çubukçu'ya selam olsun. Benden geceye bir söz. Zirveler mezarlara benzer. İkisi de tek kişiliktir. Canbay Volker'dan ne iş hayrola. Şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi, ben Menemen C10'dan Alanso Orhan İşmarcı. Başta aynı ortamın sofrayı paylaştığım kıymetli dayılarım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Ömer Patır, Serhat Çelik kıymetli kardeşlerim, Şahin Erdem Nur, Nuri Bulut. Yok, şöyle diyelim, Şahin Erdem Nuru. Bulut Salça, Mehmet Barış ve Soykan Soylu Sercan, Yıldız Kadir Bal, Can Taze Fidan'a selam olsun. Gece Doktor Zeki Kaya'dan söz bırakıyorum. Gemi önce fareler terk eder, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler. Grup Muzur, Dost Sen Mi Geldin şarkısı armağan olsun. Yani şöyle bir toparlayalım. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, annen ve babandan sana. Aslan oğlum, ailemizin deli fişeği. Seni çok özledik, özgür günlerde görüşürüz. Kendine iyi bak aslan oğlum. Berhan Teliman, Berhan, mesajların geldi Bremen. Yarın Allah izin verse kayıt olacak. Yavuz Selim Baydar. Yavuz, yarın senin de inşallah mesajların. Şimdi okuyacağım. Berhan, senin mesajları yarın kayıt yapacağım, haberin olsun. Sevgili kardeşim, başka var mı öyle kayıt yapacağımız? Yok. Yarın bir iki mesaj var, yeni gelenler kayıt olacak Allah nasip ederse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Emirhan Öztürk, Rafet Kale, Halil Üzdirek, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz, Murat Öngenel'e, Esat Can'dan, Oktay Karabalık, Ahmet Can Tekin, Aliş Emen, Engin Zengi, Kerem Gezer, Sinan'da, Mesut Gür, Barış Tarım, Velat Çelik, kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Kula kulluk etmeyen bütün şerefli mahkumların işi gücü rast kesin, poeziden yapar mısın tanımamış gibi şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen Kapalı A28 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abime ve tüm dostlara selam olsun. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gönülden gönüle giden yollar kapanmaz. Seni sevenlerin burada seni bekliyor. Günler geçecek, güzel günler gelecek. Selamların en güzeli sana olsun canım abim Selim. Blok 3'ten olur da bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen kapalı A28 koğuşta yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abime ve tüm dostlara selam olsun. Parmaklıklar seni benden uzaklaştırsa da kalbimde hep yanındasın. İnsan umut ettiği sürece gerçek anlamda mahkum değildir. Hasret ve özlem beklenensin abi. Blok 3'ten kayıp kalp şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Uğur Albay. Aleykümselam Uğur kardeşim. T4B16 koğuşunda bulunan Ersan Demir, Serhat Arslan, Arda Kapusuz ve tüm diğer tanıdıklarımıza seslenmek istiyorum. Mehmet Albay benim öz abimdir. Koğuşunuza geldiğini öğrendim. Orada yabancılık çekmeyeceğine eminim. Nihat abinin de Ersan Demir ve tanıdık herkese çok çok selamları var. Abim size emanettir. Allah'a emanet olun. Uğur Albay. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koğuştan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesine, kardeşlerim Kadir ve Çetin, Honca Umut Çınar Hazar Soy'dan, Bir Tanesen Arapcan Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Özcan Bural, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İvo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Fırat Torunoğulları, Serhat Kocamer, Demir Unutkan, Yener Nantu, son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere, ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım dost abi kardeşler. Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy, farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Mehmet Fatih Özışık, Murat Ayata, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoyun, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar ismini saydım. Bu canlara selamlarım bakidir. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmazlar. Ben İbrahim Barlay. Murat abi, biz 4 nolu C3 koğuştan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden gece bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. Sana da hayırlı yayınlar abi, sağ olun kardeşlerim. Ben Erdi Bilgiç, T1'de yatan başta canım kanım Aslan abim Ferdi. Bilgiç T2B18'de yatan Aslan kardeşim İsmail. Bilgiç Süleyman, Güneş Abdullah, Yenici Barış Uzunoğlu, Cem Acar, Levent Akın, Ömer Kaçmaz, Akif Yazar, Musa Akkaya, Mehmet Ali Erbil, Ömür kardeşim. Ayrı kurum C10 koğuşta yatan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da, farklı kurumlarda yatan dostum Ekrem Birlik kardeşim Mert Ali Eren, dayım Hasan Altun'da, abim Şahçıyan, Kurt Poç açıklatan Hebat Akat, abim Sedat, abim Nadir Baran, kuzenim Mahsun Kızılay'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe

gitmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Gecen güzel olsun Murat abim. Allah'a emanet ol, sağlasın Erdim hepimizin. Öncelikle selamünaleyküm. Ben işte onudan Armağan Elektroz. Aleykümselam değerli ve kıymetli abilerime ve dostlarım. Amcam Mahmut Arslan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Çakarlı, Tono Elektroz, yani Zübeyir Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik, Devran Kereş, oğlum Mişko, yani Serhat Sayan'a sevgiler, selamlar. Ben işte onudan Armağan Elektroz. Ayhan Eres, İbrahim Akar, Mahsun Kayar, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Aslan, Velat Aslan, Yunus Kaya, bu canlara da baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük. Bizi yıldırmaz cezaevi duvarları. Tüm dost ve abilerime sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koşulan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım, abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa, Sümen, Oğuz Kara, Aliş Emen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Betenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan, Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi, ben C18 koşulan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Sedat Serhat Gümüş, Can Pekgen, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sığamayanlar, unutmayın bir de Yerin Altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koşulan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın, Afaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, Eğilerek Secde Edeceğiniz Tek Yer, Allah'ın Huzuru Olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2A17 yatmakta olan Furkan Acar. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Serhat Afşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk, Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan, Gece Bir Söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, T2-17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakircan Palit, Samet Akşit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Aküzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2-A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Poçalı Serhat Küçük ve Mert Can Karayüz. Kardeşim ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmi Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer, dostlara Azat Başak, Serkan, Önce Eyüp, Yıldırım, Hişman, Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3'lü onu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer. Başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmi Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer. Hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velat Amın şarkısı kıymetli canlarıma armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalım Maras, Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat, sağ kardeşim benim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı, Hazar Soy'dan Agir Oktay, Barış Kazan, Ergül Gülfidan, Hacı Ramazan, Altunpak, Baran Savuk, Ufuk Dirlik, bu derlere bin selam olsun. Gece Bir Söz. Sillesiz zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi, bu derlere Ferhat Tunç'tan, yaşamak direnmektir. Tüm dostlarıma armağan olsun. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın radyo başına. Emrecan Altın, ben Mert Altın. Abilik kanda değil, yürekte belli olur. Sen bizim başımızın tacı, sırtımızı dayadığımız dağsın. İsmin yeter aslan abim Emrecan Altın. Kardeşlerim, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım. Muhtemelen gelecektir de. Şimdi son kayıt mesajlarımızı, kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşayım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeyim.

kaç dakika? 4, 7, 10... Şarkıyla beraber 20 dakika kardeşlerim. Sonrasında Allah nasip ederse SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatayım, 20 dakika sonra kulağınız radyoda olsun.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu dertlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sen, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş C13 Koç'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayır, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlıkuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlıkuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. We'll be right back.

0: bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Teş, Cihanış, Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş Cihanış Koç'tan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 Cihanış Koç'tan Eyüp Sayan. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akgüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musallah Ya Şark Ya Musallah Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Teviş Cihanış Koç'tan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen, bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 koğuştan Ömer Otçeken aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer. Güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Kan bağım olmasa da can bağ kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu değerli tüm bu değerlere tüm yüreğimle selamlar olsun.

0: kardeşim, ben Teşci, 13 koşulan namıdar Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koşuda yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandığım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foçarşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Avud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse söz konumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Murat abi farklı kurum.

0: yardımlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Arap İsmet Zaza Ferhat Demirbağ Azat Keser Mehmet Ali Yüksel Volkan Çakmak Görkem Kepenek Eyüp Yıldırım Tayfun Demirtaş Veli Deveci Maviş Rıdvan Efe Vedat Kalkan Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan dostlarım Ahmet Koca A. Musa Albayrak Badi Yunus Antepli Dinçer Salman Cengiz Tosun Gökhan Doğan Anıl Kor Çetin Akdumanlı abilerim Kadir Kepçe Sadık Kepçe Çetin Kepçe Orduşan bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın kim gümüş onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun M.A.K.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben T3B2'de yatmakta olan Hıdır Akgün. Aleyküm selam Hıdır. Sağ ol kardeşim. Buradan kadın kapalı B2 koğuşuna yatan aslan kardeşim İrem Çelik Öze bin selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tekrardan selamünaleyküm, ben T3B2 koğuşundan Hıdır Akgün. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Mert Heptepe İnanç Öze Kazar Soy'dan. Önder Yıldız Emre Şahin İsmail Yangın Bahtiyar Hep Bektaşoğlu Ahmet Arslan hepinize bin selam eder. Geceyi şu sözle kapatmak istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin kayadan alıp götüreceği sadece tozdur. T3'ten Burak Baran'a Sen Aşksın parçası armağan olsun. T3'ten Burak Baran'a Cevdet Bağca'dan Bilesin şarkısı armağan olsun. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına derlim. Sesine kurban oldum. Bugün çok mutlu oldum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kendine bizim için çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına derlim. Sesine kurban oldum. Bugün çok mutlu oldum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kendine bizim için çok iyi bak. Allah'a emanet ol Müslüm Gürses'ten. Senden vazgeçmem. Sevdiğime çalar mısın Murat abi? Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Melus Melat Kinay. Oğlu Hamza Kinay'dan anneciğim babacığım sizi çok seviyorum. Canınızı sıkmayın, ben sizi çok seviyorum. Siz benim kalbimdesiniz. Ben sizi her şeyden çok seviyorum. Babam da hiç canını sıkmasın elbet. Bir gün geleceğiniz yine eskisi gibi olacağız. Ben ikinizi de çok özledim. İkinizi de çok seviyorum. Anne sen babamla sultanımsın. Ahmet Kaya'dan günaydın anneciğim, günaydın babacığım şarkısına armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. Ben Cönüş Koşunan Özlem Kırım ve Neşe Kalkan kardeşlerimiz Yağmur Görmüş oğlu Nazlı Gel Gece Not. Değil iz bırakıyoruz, asla sıradan biri olmamızı beklemeyin çünkü biz olmak için çok bedel ödedik. Ben C13 koşulan Panzehir Melo, B4'te olan ruhumun yarısı Ebru, seni sevdiğimi unutma, seni bekliyorum. Bu kalp bir sana hasret, herkese sar, azar, hazar yıldızdan ihtiyacım var, Ebru'ya gelsin. T1A17'den eski İzmirli Ozan Yazar, B18'de bulunan canım abim Halil Karagöz radyo başına. Abi anneyi aradım birçok kez, açmayınca Davut abiyi aradım, anne hastanedeymiş, Allah acil şifa versin, Rabbim tez zamanda sağlığına kavuştursun, tüm dualarımız onunla birlikte, seni seven kardeşin eski İzmirli Ozan Yazar. Halil kardeşim Allah şifasını versin annenize nerede varsa. Ben T1A17'den eski İzmirli Ozan Yazar, B18'de bulunan aslan abim Halil Karagöz radyo başına. Abi çok geçmiş olsun, Rabbim acil şifalar versin abi. Evi ara, haber ver, senden haber bekliyoruz, seni seven kardeşin eski İzmirli Özcan Yazar. Ben T1A17'den eski İzmirli Özcan Yazar, B18'de bulunan aslan abim Halil Karagöz radyo başına. Abi çok geçmiş olsun, Rabbim acil şifalar versin abi. Evi ara hemen, haber ver, senden haber bekliyoruz, seni seven kardeşin.

Kardeşin eski İzmirli Özcan Yazar. C1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. B18'de bulunan canım abim Halil Karagöz radyo başına. Abi anneyi aradım, bir çok kez açmayınca Davut abi aradım. Anne hastanedeymiş. Allah acil şifalar versin. Rabbim tez zamanda sağlığına kavuştursun. Tüm dualarımız onunla birlikte. Seni seven kardeşin eski İzmirli Ozan Yazar. Bence 6'dan Ebru Ertürk. Ruhumun diğer yarısı Dilber Durmaz Er namı der diyor radyo başına. Eğer nefes almakla seni sevmek arasında bir seçim yapmam gerekirse son nefesimden bile seni sevdiğimi söylerdim. Sevmeleri asla doyamadım. Ruhumun diğer yarası için Uygar Donay'dan gözlerin gözlerim ateş ediyor. Dilom kardeşim Ecem Nur Esen'e de selam olsun. Ben T1A7'den Gürbüz Kağıtçı. B18'de bulunan kardeşim Halil Karagöz radyo başına. Çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifa versin. Dualarımız anneyle beraber. Seni seven abin Gürbüz Kağıtçı. Bence 6'dan Yeliz Ören, Selvi Özbek radyo başına. Selvim, bugün kardeşlerimden aldığım haberle çok mutlu oldum. Ben ne kadar üzülüyorsam sen de o kadar üzülüyor musun biliyor musun? Ben senin gözünde akacak bir damla yaşa kıyamam. Allah'ıma inanıyorum ki az kaldı, yan yana olacağız en yakın zamanda. Güllü'den sabah olmadan çalar mısınız? Ebru Ertürk, Dilber Durmazer'in de sana selamları var. Selvi, Lider FM'e. Murat abi, ben kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber Namıder Gamzeli Esmer. Ruhsatlı silah gibisiniz, kaydınız var, icraatınız yok. Ben Nülüfer Berber. Abi ben kadın kapalı D7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber. Burada koğuşun adaletini sağlayan her zaman destek olan can ablalarım Selma Ok, Dilo Viter gece bir söz. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, onlar her koşulda aslan gibidir. Murat abi ben kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber Namıder Gamzeli. Burada yanımda canımda kanımda olan toprak mindan yani Havva doymazlıkla gece bir söz. Saraydaki Yusuf'la herkes dost olur. Önemli olan kuyudaki Yusuf'la dost kalabilmek. Buradan senin aracılığınla Burak Can Baran ve Bora Şimşek selam eder ve özgür günlerde görüşmek dileğimle. Şakran B1 Sedef Demir radyo başına. Ben Serap abla, doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı yaşların olsun ablacığım, seni çok seviyorum. Zor Bey oğlum ve Gönül teyzen de doğum gününü kutluyorlar, seni çok öpüyoruz, dört gözle bekliyoruz. Allah tez zamanda kavuşturmayı nasip etsin. Kucak dolusu sevgiler, iyi ki senin gibi güzel bir kardeşim olmuş canımdan can. Allah bir an önce dışarıda beraber vakit geçirmeyi nasip etsin. Diğer koğuştaki arkadaşlara selamlar, herkes kendine iyi baksın, tekrardan iyi ki doğdun canım. Yarım gelen bir mesaj. C4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude Naz'dan Havva Öğüt Yar Yemin Olsun şarkısını gönderiyorum. Babacım seni çok ama çok özledim, canımın en içi hasretim. Sensiz boş olan bu dünyada senin varlığın sayesinde nefes alabiliyorum. Sen benim her şeyimsin, seni çok ama çok seviyorum. Babam beni arayabilir misin? Seninle konuşmam gereken şeyler var. Murat abi lütfen bu mesajı babama iletirsen sevinirim. Okudum kız kardeşim, Kerem Gezer kardeşim. Muhtemelen duymuşsundur. Şakran TK15'te yatmakta olan Ersin Çetin Alp'e sesleniyorum. Öncelikle canımın içi iklim ben. Gittiğin günden beri içimde bir boşluk, o boşlukta sensin. Uyuyabiliyorum ne bir şey, bugün geldik oraya kadar seni göremeden döndük, çok kötüydü. Şunu bilmeni isterim ki her zaman her yerde her koşulda yanındayım, bil seni çok seviyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hece Herdem'den Oy Gülüm şarkısı benden sana armağan olsun. Ben Menemen A15 koğuştan Mert Düşük, başta kardeşim Onur Yıldız Çağlar Kurt Hamza Kızılcık olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma bin selam olsun. Sayfamı yenileyim hemen. Şakran bir nolu T tipi A19 koğuşuna yatan yeğenim Burak Çomaklı. Ben amcan Sefa Çomaklı aslan yeğenim, amcan her zaman senin yanında sabırla ve dik durarak bu günleri aşacağız. Unutma amcanın duaları ve desteği her an seninle. Kendine dikkat et, güzel günlerde yine omuz omuza olacağız. Ahmet Kaya'dan Şafak türküsü armağan olsun. Ben Menemen A15 koğuşundan Onur Yıldız, başta can abilerim Rafet Kale, Sinan Da, Hüseyin Saldıray. Ayrıca kardeşlerim Berk, Kerem, Hamza, Kızılcık, Mert, Düşük bin selam olsun. Gece bir söz, başkasının gölgesinde duranın gölgesi olmaz. Cesareti olan güneşe çıksın, sizi seven Onur Yıldız.
Esmer'im bizim hikayemiz öyle pürüzsüz, yollarda rüzgarsız, akşamda yazılmadı. Bizim seninle fırtınanın tam ortasında herkesin kaçacak yer aradı. O bozgun günlerde bulduk birbirimizi. Öyle pamuklara sarılıp izlenecek, uzaktan bakınca iç geçirecek bir masal değil. Bu gerçek sarsıcı ve tavizsiz düzlükte herkes yürür. Güneşli havada herkes el ele tutuşur. Marifet o değil. Marifet yokuşta nefesin kesilirken, dünya üstüne yıkılırken bile o öyle bırakmayacak da biz birbirimizin zindanlarda bulduk. Seni canımdan yarım gelen mesajımız.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayram Albayrak. Aleykümselam Bayram kardeşim. Şakran kadın, kapalıda yatmakta olan can eşim Emine Albayrak'a çok selam olsun ve hüküm giysen ne çıkar? Sen bana ömür boyu mahkumsun güzel karıcığım. Murat abi, Beyki Koç'tan Emel Madak, Bursalı Hasret Karabıyık oğlu kardeşimize abican, özellikle kendi adımıza ve bütün kadar mahkumlarına, sevdiklerime, bizi duyan herkese, Teyki Mehmet Doğru'ya, Metin Karagül'le, özellikle Gönül Yalın'a, aşkıma Serkan Kılavuz'a gelsin bu şarkı Ahmet Kaya. Metris önü çalarsan sevinirim abi, Emel Madak. Kadın kapalıda yatmakta olan Emine Albayrak, canım kanım her şeyim. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, aklım hep sende. Surdenaz Öz Yılmaz'dan Emine Albayrak, koğuşunu bilmediğim canım dostum Eminem, seni çok özledim. Keşke yanımda olsan, sana o kadar çok ihtiyacım var ki. İnşallah iyisindir, aklım sende, sana çok dua ediyorum. Tez vakitte yanımızda olman dileğiyle. Az daha sabır canım arkadaşım. Zannetme ki unutulduğunu, sen hep aklımdasın Allah'ın izniyle. Allah'a emanet, başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır bir umut, Ahmet Kaya Karayazı. Menemen T tipi Cihaltı Koşu'ndan aslan kardeşim Osmancan ve arkadaşlarına selamlar canım kardeşim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol ablan. Murat abi, biz Çukur Mahalle'den Bal ailesi Menemen'de yatmakta olan abilerim Kadir Bal, Zeki Kaya kardeşlerine selamlarımı yolluyorum. Ayrıca Poşa'da yatan abim Cihan Bal, Şakran'da yatan babam Kemal Bal. Sizleri seviyorum ve ellerinizden öpüyorum, elbet bir gün bir arada olacağız. Allah'ıma emanetsiniz Murat abi, canlara uygar. Doğanay'dan Geceler Yangın şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. T4'te yatmakta olan Emrecan Altın, ben Doğukan Oyanık. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Can dostum Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Jingle'ımızı değiştirdim ama şöyle.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben kardeşin Emirhan Ağırtaş. Abim seni çok özledik, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısı benden sana gelsin abim. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Sefa Koçak. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gözümüz yollarda seni bekliyoruz kardeşim, Ahmet Kaya'dan Karayazı. Ben B4 koşulan Esen Keskin, benden gece bir söz. Psikolojisi bozuk insanları severim ama bozuk insanların psikolojisini sevmem. Sana da iyi yayınlar Murat abim, sağ olasın Esen kardeşim. Ben B4 koşulan Dilara Elduran, cam parçalarım Esen Keskin, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver ve Ayşe Yılmaz için. Burak Bulut'tan Manolya şarkısını çalar mısınız? Gece bir söz. Diloş der ki adaleti olmayan bir hayatın ihanetlerinde kaybolduk. Gençliğimizi söndürüyoruz. Işıkları kapattık, bizi bulmak isteyen kendini yaksın. Ben Gaziemir'den Sinan Özkan Söke, T-tipi kapalı cezada yatan Aslan abim Gürhan Özkan canım abim. Yarın telefon, evrak ve kıyafet için oraya geleceğim. Herkesin selamı var. Biz çok iyiyiz, dört gözle seni bekliyoruz. Burada her şey yolunda, sen iyi ol, gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Rabbim büyük, seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, Berkecan Çalışkan. Aleyküm selam Berkecan kardeşim. Başta Aslan abim Kurtuluş Çakarlı olmak üzere, akabinde Fatih, Boran, Mustafa, Fidan, Fırat, Çelenk, Aslan kardeşlerim. Boran Akalık, Boran Baran, Berkay Çelebi, Veli Çelenk, bu canlara selam olsun. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar, Rabia Avunç Şakran Kadın Kapalı, B10 koğuşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Güzeller güzelimiz nasılsın, iyi misin? Seni merak ediyoruz, bütün selamları Ahmet'e yolluyorsun. Gözümden kaçmıyor, Allah'ın izni az kaldı, çok bir şey yok, seni çok seviyorum Nidoş'um, kız kardeşim benim. İyi geceler Kibare'ye, gidecek yerim var şarkısı bizden armağan. Ben Gökhan Babaçör, Şakran Kadın'da yatan canım kızım prensesim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim kızımsın. Bu hayatta en değer verdiğim gülüm, bir tanem, nefes almam bir dahaki yaşında. Tüm ailemizle olalım inşallah prensesim. Seni seven babam Gökhan Babaçör. Ben Can Babaçör, Şakran Kadın'da yatan canım kardeşim Gül. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin.

Bu yeni yaşın sana mutluluk, sağlık, özgürlük getirsin güzel. İlk aşkım. Seni seven abin Can Babaçor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berkecan Çalışkan. Aleykümselam Berke kardeşim. Şakran T1'de yatmakta olan Aslan kardeşlerim Baran, Yağmur, Polatcan, Aslan, Emirhan, Akdeniz, İbrahim, Yağmur, bu canlara selam olsun. Sesim niye benim böyle çok parazit çıkıyor sesimiz, niye böyle diğer radyodan duyduğum kadarıyla? Allah Allah. Şakran kadın kapalı. B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar'a selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Özleniliyorsun. Yarın görüşürüz Allah'ın izniyle. Kaderin bir oyunu varsa bizim de bir gücümüz var. Allah'ın aslanı. Seni seven Dodo. Ahmet Kaya'dan ağlamak bu günler gelir de geçer. Babam şarkısı armağan etmek istiyorum. Ben Zehra Babaçor. Şakran kadında yatan canım kızım Gül Babaçor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sen benim gözümün bebeği, onurum, gururum, canımın içi, ömrüm. Sen benim bir tanecik kızımsın, seni çok seviyorum. Özlemim sana, hasretim sana. İbrahim Tatlıses'ten bir tanem şarkısı armağan olsun. Ben Gülüzer Kantoy'un şakran kadın kapalı yatan canım torunum. Gül Babaçor, iyi ki doğdun, iyi ki benim torunumsun. Seni çok seviyorum canım kızım prensesim, iyi ki bizim kızımızsın. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Hep mutlu ol canımın içi. Foça açık cezaevi B53 koğuşuna yatan erkek ar. Böyle bir mesaj gelmiş kardeşlerim. Sadece bu kadar. Menemen kapalı cezaevi B9 koğuşuna yatmakta olan Çamdemir'i Atita'ya. Ben senden her şeyle razıyım Can Can. Hep o sol omuzundayım. Can Can. Bu günlerde geçecek. Biz senin her şeyi başarırız. Seni çok ama çok seviyorum Can Can. Ben biliyorum hep sen de yanımdasın. Bendesin. Bunun huzuru bana yetiyor. Sen iyi ol, tamam mı Can Can? Sen benim ruhumun yarısısın. Seni çok seviyorum. Biricik eşin Sinem. Ben Bayraklı'dan Zafer, en ucur T2'de yatmakta olan canım kanım abilerim bir tanesi Buca, Gediz'de Mustafa Arslan'a selam olsun. Abi en kısa zamanda alacağız seni oradan, hiç sıkma canını, sabır en büyük silahın olsun. Her daim her dakika yanındayım, bana bu hayatta öncülük yaptın. Sana ve sofranda kader birliği yaptığım abilerime, kardeşlerime selam olsun. Murat abi sana da saygılarımı sunuyorum. A17 koğuşuna sıradaki şarkı benden onlara gelsin. Sizleri seven sayan kardeşiniz Zafer Enucur. Estağfurullah. Sağ olasın Zafer kardeşim. Sana da sevgiler, selamlar Zafer Enucur kardeşim benim. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar, nasılsın, iyisindir. Umarım her şey yolunda. Burada şu an bir sıkıntı yok. Mücadele devam. Tek gayemiz senin yanımızda görebilmek. Sen Allah'ın aslanısın. Hanım ağamız, can dostun, umut, sevingen. Not bazıları başkasının gücüyle kahramanlık taslar. Tıpkı sahibinin vurduğu kurdu, kendisinin boğduğunu sanan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraktan Zafer. En ucur aleykümselam Zafer kardeşim. Şakran'da bulunan abilerim Alman Okan kardeş, Onur Çelik yani Halo, Osman Elçi İmparator Kralı abim Emre Urfan, dostum Emre Çelik yani Halo. İsmini sayamadım bütün Bayraklı'dan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde ve özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Sizi seven kardeşiniz Zafer en ucuz sıradaki şarkı dostum Emre Çelik kardeşime gelsin. Belki biraz üşürüz, başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Alman Okan kardeş. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te olan Diyarbakırlı Şikom. Bir gülüşünle mevsimleri değiştirdiğini, ömrümün uzadığını bil istiyorum. Huzurum, değerli hazinem, ömrüm feda olsun yoluna. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Öyle hello cello değil. Ayşegül Şikos'unu çok seviyorum. Murat abi Şikom'a Latif Doğan'dan Gül Karlı Sensiz Olmuyor şarkısını çalar mısın? Sana da iyi yayınlar, kolay gelsin abi, sağ olasın Ayşegül kardeşim. Sakarya Ferizli Açık Cezaevi koğuşuna bulunan Eren'ime, namıder cerrahıma gece son bir söz bırakmak istiyorum. Dünyaya tekrar gelsem gene sen derim. Canımı bile veririm. Kara gözlüm sensiz geçmiyor gecelerim. Allah'ım bir an önce seni bana kavuştursun. Seni çok seven Nidan. Ya bu ses niye böyle çıkıyor anlamadım ki. Allah Allah. Bir şarkı. Sırada güzel bir şarkı var. Hemen. Neden böyle yaptı ona bakacağım şimdi. Bir şarkı. Hatta iki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

Bazen vallahi soruyorum kendime, ya diyorum ki bu insanlar nasıl bir kafayla bu şarkı sözlerini yazıyorlar. Hele bir de babanın yorumu olunca bazen düşünmemek elde değil. Vallahi bazen düşünüyorum, dinliyorum mesela arabada bazen. Şarkıya bakıyorum, sözlere bakıyorum. Diyorum ki ya bu insanlar, hatta bugün de konuş oldu. Erdinç diye bir kardeşimle arabadaydık. Baba Müslüm çalıyor. Başka da bir şey yok. Ulan dedim Erdinç, bu söz yazarı bu şarkının bu kelimeleri nasıl tamamlamış, bu taşları nasıl oturtmuş, baba da nasıl güzel söylemiş, ben bilmem diyor. Duygu yok ki.

0: Yani şimdi dinlediğimiz şarkıda da diyor ya, aşkı kadehlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun, sen kendine bile zarar olmuşsun, sen artık gözümde o sen değilsin. Bu kadar net. Baba ne demişse doğru demiş. Aşkı kadehlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun. Aşkı kadehlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun. Sen kendine bile zarar olmuşsun, sen artık gözümde o sen değilsin. Sen kendine bile zarar olsun, o benim sevdiğim o sen değilsin dedi baba, noktayı da koydu. Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam. Ben TK5 Koç'tan Tayfur Çelik, burada sevip saydım kıymetli abi dost kardeşlerim, selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, TK5'te bulunan Ümitcan Taşdemir, yani Koç'ta farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun, sevinecek üzülmedim ki. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Damla Öztütüncü, aslan karım nasılsın, iyisindir, beni soracak olursan sensiz o kadar iyi değilim, kurban oldum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Enver Yılmaz'dan can çiçeğim. Ben TK5 Koç'tan Tayfur Çelik, burada sevip saydım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, TK5'te bulunan Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun, sevinçekten üzülmedim ki. Ben TK5 Koç'tan Tayfur Çelik, burada sevip saydım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, TK5'te bulunan Ümitcan Taşdemir, yani Koç'ta farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun, sevinçekten üzülmedim ki. Ben A5 Koç'tan Bursalı Pervin, can yoldaşım Sedef Nur Aşkıner ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kıblem sen olduğun sürece kalbim başkasına secde etmez. Gülüşlerimiz dert olmuş, daha bunun kahkası var uygarda anaydan. Kanım kurusun, armağan olsun. Ben TK5 Koç'tan Tayfur Çelik, burada sevip saydığım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, TK5'te bulunan Ümitcan Taşdemir, yani Koç'ta farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun, sevinçekten üzülmedim ki. Ben Zişan Karabulut, Kadın Kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Aslan dostum nasılsın, seni çok merak ediyorum, sesini bile özledim dostum, haberlerini alıyorum sürekli, canını sıkma, bugünlerde geçecek, seni çok severim Uygar Donay'dan ıslak sokak, armağan olsun bacı para toruma. C4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Mehmet Doğru'da dostum, seni çok özledik. Allah'ın izniyle yakın zamanda yanımızdasın. Aslan kardeşim Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı sana gelsin dostum. Ben TK5 Koç'tan Tayfur Çelik, burada sevip saydığım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, TK5'te bulunan Ümitcan Taşdemir, yani Koç'ta farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma da selam olsun, sevinçekten üzülmedim ki. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Ömrüm. Çocuklar iyi, sakın merak etme sultanım, yarın görüşe gelmiyorum, haberin olsun. İsmet'le işimiz vardı aramışsın. İsmet'le işimiz vardı aramışsın, merak etme sultanım, gecen güzel olsun. Ezel ablama Damla kardeşime de selam olsun. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkısı hatunuma gelsin, Namı Der Murat Eriş. Hemen sayfamızı yenileyelim. Aha, niye böyle oldu?
1: Niye böyle oldu şimdi? Tarihler karıştı.

Eyvallah açılmadı. Bir daha yapalım. Bugün ayın 13'ü değil mi? 13'ü. 14'üne geçti. Evet açtık. Şakran T2B1 Dolan Mübarek Tok Dazak Kardelen Kızıl Enistan Özgür Kaplan Unutma şarkısı armağan olsun. Ben T1'den Hasan Maden, T1B14 Koğuşu Yalçın Amcam selamun aleyküm. Fuat Afindi selamını aldım aleyküm selam. Arda'ya da selamlar, bütün koğuşa selamlar. B18 Turhan Korunur abim, kuzenime de selamlar. Bütün B18 koğuşuna selamlar. Ben Hasan Maden. Ben T2B3 koğuşundan Tayfur Çelik, burada sevip saydığım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral Batmanlı, Orhan Çınar, T2B5'te bulunan Ümitcan Taşdemir yani Goşlu farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik can dostuma selam olsun. Semih Çek'ten üzülmedim ki. T2A10 koğuşuna bulunan canımın içi ruhumu teslim alan Esmer'im, bugün sana hayatımda olduğun için ne kadar minnettar olduğumu bir kez daha hatırlatmak istedim. Başıma gelen en güzel şey sensin, bunu sakın unutma. Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen benim en güzel doğam, kalbimin evi, ömrümün en kıymetli parçası. Bir ömür seni sevmekten, elini tutmaktan ve sana ait hissetmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Kralım, gözlerim açtığında ilk gördüğüm şeyin senin yüzün olacağını mesafeler ve yarım gelen mesajımız. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın oğlum, sen demir kapıların ardında olsan da bizim kalbimizin en güzel yerindesin. Gecemiz doğan, gündüzümüz umudun oldu. Allah seni bize bağışlasın, başını eğdirmesin evladım. Annenin duası, babanın gölgesi her zaman seninle. Selamünaleyküm Aslan abim. Ben T1B14 koğuşuna Sait Çelik namı der Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait. Sağ ol kardeşim benim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Arda Bahar, Fuat Afindi, Sivaslı Osman Güneş. Aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim. Hüseyin Enç, İstanbullu Kadircan Görür, Çetin Çırpı kardeşlerim. Emirhan Şener, Apokale, Ahmet Akay, T2'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan Beyaz. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kader bizi dört duvara teslim edebilir ama mert diye kelepçe vuramaz. Duruşu bükülmeyenin şafağı elbet parlar. Gazapizm yol şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran cezaevi T1 ve 14 koğuşuna bulunan biricik sevgilim Sait Çelik'e Selma Hünel'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı benden sana armağan olsun. Bugün çıkan karar sadece takvime biraz daha zaman ekledi sevgilim. Varsın takvimlerden birkaç yaprak daha fazla eksilsin. Ucu sana çıkan her yolun sabrı başımın tacıdır. Önümüze çıkan hiçbir engel sana olan bağımı koparamaz. Seni her zaman her koşulda aynı umutla bekleyeceğim. Elbet bir gün buluşacağız sevgilim. Bu böyle yarım kalmayacak. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat yani Sait Faik Ölsen. Aleyküm selam Sait kardeşim. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Söyleyecek hiçbir sözü olmayanlar yaptıkları hatalardan susmaya sığınanlardandır. Aynaya bakınca yaptıklarından utanmayanlar yaptıkları yanlışın doğru olduğunu sananlardır dedikten sonra abim. Bu Derya Bedavcı'dan Yok Öyle Bir Dünya şarkısı çalarsan sevinirim Sait Faik Ölsen. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Bu gece diğer bir sözüm ise yürüdüğümüz bu yollarda hep doğru izler bıraktık. İşte bir ömür böyle geçti. Bir ömrümüz daha olsa yine aynısını yapardık. Her birimizin doğru işler yapması dileğiyle abim Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecer'e. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz sabrımızı zayıflık zamanlara en büyük cevabı onları hiç yokmuş gibi yaşayarak verdik. Bizim yokluğumuz sizin varlığınızdan daha çok gürültü koparır. Bilin isterim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ecer'e. Sağ olasın kardeşim benim. Murat abi ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerel bu gece bir söz bırakmak isterim. Bazı insanların sadece gürültüsü çoktur, icraatı yoktur. Biz lafla gemi yürütenlerden değil, tek bir duruşla limanları ateşe verenlerden. Sana da iyi yayınlar Murat abi Çapa Hakan Ecerel. Sağ olasın Hakan kardeşim. Allah razı olsun. Selamlarınızı aldım Çapa Hakan, Sait Faik Ölçen kardeşim. Sonrasında Tatar Berkan'ım. Hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam kardeşlerim. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Yavaş yavaş son mesajlara doğru hemen bakalım.
Ben B5'te yatmakta olan annem Çimentepe'li Ayşegül'e, A5'te olan Diyarbakırlı Şükom derdi teyzem, ben kızınız Nisa. Biz çok iyiyiz, bizi merak etmeyin. Anneannemin de size selamları var. Özgür günlerde görüşeceğiz. Yunus ellerinizden öper, her şey düzelecek. Gurbet kuşlarım, kalpsizim annem, anne yarım Şikom, Allah'a emanetsiniz, sizi çok seviyorum. Murat abim, annem ile Şiko teyzeme Alişan Ahliyar şarkısını çalar mısın? Sana da iyi yayınlar abim, sağ olasın yeğenim. Ben Kaan, hep Rüzgar, seni çok özledim teyzem, her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. T15'te yatmakta olan Olcan Yılmaz, sana mektup attım, geldi mi bilmiyorum. Ben Emine, bana cevap yaz, beni yazdır, pazartesi görüş varmış, yanına geleyim. Bana yanında yatan bir arkadaşının rica et, ailesi benim numaramdan ulaşsın. Yazdırınca ki ben sana görüşe geleyim diyelim. Evet, ben sana görüşe geleyim bu hafta. Seni çok özledim, Haktan'dan Sensiz Olmuyor şarkısını çalar mısınız? Abi benden sana gelsin aşkım. Murat abi kolay gelsin. Şakran T2 B8'de yatmakta olan canım kardeşim Bornovalı Azat Bağran'a, dostum Remzi Kaplan'a, bütün Bornovalı kardeşlerime, sofrasını paylaştıkları tüm delikanlı kalplere, toprağa ayak basacağı günlerin az kaldı belirterek selam ediyorum. Her mahkumun bir tahliyesi var canlar, unutmayın. Gecenin en kıyak parçasını armağan ediyorum. Sizi yerin ve göğün tek mutlak hakimi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Ben Bornovalı Merdo Bağran. Aleykümselam Merdo kardeşim. T4B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Emrecan Altın'a selam olsun. Özgür günler yakındır kardeşim. Hepimiz seni çok özledik. Hasretle dönüşünü bekliyoruz kardeşim. Yanındayız, bunu bil. Ahmet Şapak'tan Yalnız Kurt şarkısı Emre ve Koç'taki herkese armağan olsun. Mazlum Akın. Menemen Deviş Koğuşu'nda Alper Karataş'ım. Ben Yaren, 6 sene önce başlayan hikayemiz bugün aramızda mesafeler olsa da kalbimde ilk günkü gibi yaşıyor. Aynı aşkla devam ediyor. Biz iyiyiz sevgilim, siz değil, beraberiz. Sen hiç merak etme, ben seni her gün biraz daha özlüyor. Her gün biraz daha çok seviyorum. Şimdi yanında olamazsam da kalbim hep seninle. Sen kendine iyi bak benim güzel kalbim. Çünkü ben burada seni, bizi ve birlikte kurduğumuz hayalleri bekliyorum ve ne yaşarsak yaşa yarım gelen mesajımız. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Orhun. Hepimiz seni çok özledik. Bizim için çok değerlisin aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ali Kınık'tan senin uğruna benden sana gelsin abim. T4B9'da yatmakta olan aslan dostum Emrecan Altın, hayırlı akşamların olsun. İyisindir dostum. Buradaki tüm kardeşlerin de sana hepsinin selamları var. Hayat kimini sınar kimini değiştirir ama karakter sahibi insan çizgisini bozmaz. Biz ne geçmişe yeniliriz ne de geleceğe umutsuz bakarız. Başımız dik, sözümüz bir, yüreğimiz sağlam. Koç'taki tüm abi kardeşlere de gecesi güzel olsun. Benden dostum aslan gibi şarkısı armağan olsun. Alican Yöndem. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gazi Emir'den Sinan Özkan Söke, T-tipi kapalı cezada yatan aslan abim Gürhan Özkan canım abim. Yarın telefon, evrak ve kıyafet için oraya geleceğim. Herkesin selam var. Biz çok iyiyiz, dört gözle seni bekliyoruz. Burada her şey yolunda, sen iyi ol. Gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Rabbim büyük, seni çok seviyoruz. T4B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Emrecan Altın radyo başına, umarım iyisindir. Keyfin yerindedir, dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Koğuştaki herkese selam olsun. Geceniz güzel olsun kardeşim, özgür günlerde görüşmek üzere. Kadir Demirkıran Osman'ı suçtan birader armağan olsun. T4B9'da yatmakta olan aslan kardeşim İzmir'in sefiri Emrecan Altın, de zamanda görüşmek dileğiyle. Dost öyle bir geçer zaman ki çalarsanız sevinir Muhammed Gündoğdu. Ben T2 A1'den Bucalı Umut Çınar, reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere abilerim Kadir, Şahin, Hasan, Maden, Erdinç, Ballıkaya, Soner, Özünal, Mustafa Güçlü, Bülent Bulut kardeşlerim, Baran Şimşek, Furkan Aydın, Uğurcan Bilgi ve adını sayamadım bütün derlere selam olsun. T4B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Emrecan Altın'a selam olsun. Özgür günler yakındır kardeşim. Hepiniz seni çok özledik. Hasretle dönüşünü bekliyoruz kardeşim. Yanındayız, bunu bil. Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt şarkısı Emre ve Koç'taki herkese gönderiyorum. Mazlum Akın.

C4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın benim güzel abim. Allah'ın izniyle yakın zamanda görüşürüz. Rabbim sana güç, kuvvet, dayanak versin. Neşeni sakın kaybetme. Sakın kalbini karartma abi. Sen oradasın belki. Bizden uzaktasın ama kardeşlerin her zaman seninle. Müslüm babadan sana armağan olsun. Hangimiz sevmedik? Müslüm Gürses, Mert Akman'dan kardeşinden sana armağan olsun. Şakran T3B2'de yatan oğlum Umut Ege Sönmez. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Seni çok seviyorum Allah'ın izniyle. Hafta yanımızda olacaksın. İyi ki doğdun oğlum. Seni çok seviyorum. Şakran T3B2'de yatan oğlum Mert Ege Sönmez. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle hafta yanımızda olacaksın. İyi ki doğdun oğlum. Seni çok seviyorum. Şakran T3B2'de yatan oğlum Umut Ege Sönmez. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle haftaya yanımızda olacaksın. İyi ki doğdun oğlum. Seni çok çok seviyoruz. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın dostuma Ali Kınık Yıkılma şarkısı armağan olsun. Her zaman aslan gibisin. Ne geceler sabah oldu, ne günler geldi geçti. Bu günler de geçecek. Özgür günlerde görüşmek üzere dostum. Özlem ve dualar ile Allah'a emanetsin. Dostun Berat Yeşiltaş'tan sana gelsin bu şarkı. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Mert Altın, abim aklın kalmasın. Yengem de çok sevindi hediyelere. Mesafeler kan bağı tanımaz. Rabbimin izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abi. Mustafa Yıldız Doğan abim, benden sana armağan olsun. Selamünaleyküm abi, ben Gazi Emir'den İbrahim Baykar'a. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Söke T tipi kapalı cezada yatan aslan kardeşim Gürhan Özkan'a selamlarımız olsun. Kardeşlerin, dostların burada seni bekliyor. Gözün arkada kalmasın, başın öne eğilmesin aslan kardeşim benim. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol, tüm kader mahkumlarına selam olsun. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben kardeşin Kerim Temel. Seni çok özledik canım abim. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle. Benim aslan abime Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt şarkısı armağan olsun canım abime. Selam Murat abi, ben C9 Koç'tan Selvi Özberk, yani namı der Gattar Yeliz Ören radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Senin hakkında hiç iyi şeyler duymuyorum ama bilirsin. Önce Allah, sonra sen bilirsin. Boşa esmem vardır benim bildiğim ama. Ben de o yürek vardır, ne cazalara aldanacak ne de seni unutacak. Herkes bir tarafa, sen sol tarafıma, sen gül diye herkese ağlatırım. Benim canım yoldaşımdır. Benim canım yoldaşımdır. Uygar Doğan'dan seni unutursam kanım kurursun. Dilara Özek ablam, ben kardeşin Hamza. Aramışsın, ulaşamamışsın. Biz de merak ettik seni. Aramıyor diye merak etme. Biz iz. Her şeye rağmen seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Dilara, Hamza rahmetli Cem'in oğlu mu? Yani kardeşin. Dilara, sen de onun kızı mısın? Oğlu vardı, küçük oğlu Cem'in, Hamza. Hiç unutmuyorum. Küçücüktü. 3 yaşında mı? 4 yaşındaydı o zamanlar. Hamza Özek'ten Dilara Özek. Seni çok seviyorum canım ablam, prensesim. Bu günler geçecek. Sen yanımda olmanı çok istiyorum. Çok kısa zamanda beraber olacağız inşallah. Dilara, eğer dediğim gibi ise Hamza benim numaramı ver, radyonun beni yarın olur ne zaman görüşürsen. Kardeşlerim, Dilara Özek hangi koğuştaysa, eğer oysa Cem'in kızıysa, Hamza da Cem'in, rahmetli Cem'in oğluysa, Dilara kardeşim benim, eğer sizseniz Hamza'ya bizim liderin numarasını ver, bana bir alo desin. B koğuşu Esen Keskin radyo başına gelsin. Söke cezaevinden Anıl Göztepe. Esenime selam olsun. Kader bizi ayırdı. Dönüşümüz muhteşem olacak. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Anıl Göztepe. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu A1'den Bucalı Samet Kılıç. Aleykümselam Samet kardeşim. Kardeşim Abdi Çelik. Başın sağ olsun. Allah sabrını versin. Seni seven Samet Kılıç. C4'te yatmakta olan Emrecan Altın, ben Doğukan Oyanık. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Sabırlar bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur elbet. Bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Esat Kabaklı'dan Yol Yemez şarkısı benden sana gelsin. Can dostum, Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Abi Şakran C9 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim güzelim Ecem'e sesleniyorum. Bugün niye aramadın? Seni merak ediyorum güzelim. İyi misin? Umarım bir haber alırım senden. Allah'a emanet ol sevgilim.
T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Sefa Koçak, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gözümüz yollarda seni bekliyoruz kardeşim. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, canım abim, özlenen ve beklenesin Orkun Kığılıoğlu, bütün kader mahkumlarına sevgiler, selamlar. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben kardeşin Emirhan Ağırtaş abim, seni çok özledik, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi 5'te yatan Pınar Dağ, eşin seni çok özledim, çok seviyorum, İnşallah bir an önce oradan çıkarsın canım karım. Arkadaşlarına selamlar, bitiyorum her gülüşüne mesajı iki sefer okur musunuz? Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A1 Koğuş'tan Bucalı Samet Kılıç, aslan kardeşim Abdi Çelik, başın sağ olsun, duydum çok üzüldüm, Allah sabır versin, seni seven Samet Kılıç. Aleyküm selam Samet kardeşim. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, dualarım ve kalbim seninle, güçlü kal, bu günlerde sonu gelecek, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle, seni seven dostun Mecit Akın. Ben Yaren Emirhan Çaltepe radyo başına, haber yollamışsın annene, ulaşmış, telefon evranı vermiş, yarın ararsın herhalde, kendine dikkat et, aklım hep sende, Çaltepe armağan olsun. Emirhan Çaltepe radyo başına, ben Yaren, haber yollamışsın annene, ulaşmış, telefon evranı vermiş, yarın ararsın herhalde, hayat her zaman keşkelerle dolu, yarın ne olacağımızı bilmiyoruz, keşke beni en son Mertler'deyken çağırdığında gelseymişim, olsun belki yarın güneş sana doğar, Çaltepe unut deme, Muhammed Çiftçi benden sana armağan olsun, seni çok özledim, ne olursa olsun her yerde her zaman yüreğimdesin. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi Pınar'da B3 Şakran, canımın içi sensiz Nihat çekilmiyor, kurban oldum, seni çok ama çok seviyorum, aklımda hep sen varsın, Yıldız Silbe'den sen canımdan çok seviyorum, Muhammed yanımda şu an. Ferit Kutlu Bey, dostluk mesafe tanımaz, unutulmadığını bil, dışarıda seni bekleyenler ve dualarımız hep seninle, seni seven dostun Mecit Akın. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, kadın kapalı dolan Nazlı Özbaylar, baban Ayhan amca yanımda, sana çok selamı var, seni çok seviyormuş, bugün yarın çıkar, bilgin olsun. Ayrıca Can Özbek dostunun Kardelen Özbek yengeme selamları var, ben Eski Çamlık'tan Ferhat Turgay. Yeğenim İbrahim Can Akın, güzel günler yakındır, sabır senin silahın olsun, en büyük yanlışlık var, şöyle diyelim, sabır senin silahın olsun elbet bir gün, seni seven dayın Mecit Akın. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın'a demir parmaklıklar var ama umudumuz her zaman özgür, sabret dayım, bu günlerde geçecek, seni çok özledik, yeğenin Kıvanç, Müslüm Gürses yıllar utansın. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Oktay Karlık, burada sensiz eksiz, en kısa sürede özgür günlerde görüşmek dileğiyle, bekleniliyorsun. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Mehmet Doğru'da, dostum seni çok özledik, Allah'ın izniyle en yakın zamanda yanımızdasın aslan kardeşim. Şakran T1B18 koğuşuna yatan İrfan hep Yılmazer, Şakran T2'de yatan Onur hep Yılmazer, Şakran açıkta yatan Seçkin Ok aslanlarım, bu şarkı size gelsin, kendinize iyi bakın, dikkat edin, sizi çok seviyorum, Uygar Doğan'dan Hasret şarkısı armağan olsun. Hemen şunu bir açalım. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın'a, özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Bugün demir parmaklıklar var, yarın umut, özgür günlerde görüşmek dileğiyle abin Gökhan. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra müsaade isteyelim kardeşlerim.

Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı geceler. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan başlarcı Murat Kesel'e emanetinden sana Hava Öğüt Deli Gibi Yüreğime Sorsun şarkısı armağan ediyorum. İstemeden çok merakta bıraktım seni. İyi ki varsın, hep de var ol, Rabbim yokluğunu göstermesin. Ha bu arada mesaj gelecek dedin, gelmedi. Bilgine Allah'ıma emanetsin, iyi gecelerin olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgül Sal Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim her şeyim, seni çok özledim. Pazartesi günü görüşüne geleceğim. Seni çok seviyorum. Anneanneni aramışsın, merak ediyor seni. Ben de merak ediyorum. Dikkat et kendine sevgilim. Ahmet Kaya Sazaniye gelmedin, armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi, iyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ali aşağı ekranda yatmakta olan abi ve kardeşlerime senin aracılığınla selam yollamak istiyorum. Barışcan Şen, Ömer Yüksel, Hasan Sadeoğlu, İbo Akbaş Köfte, Furkan Madem, Yusuf Kaplan, Osman Göçmen, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle sizi seven kardeşiniz Hüseyin Hazır Bulan. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. T3'ten ben Burak Baran'a, Ferhat Tunç'tan Sen Ataşoğul Ben Yanayım şarkısını armağan olsun. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz Güzeltepe'den Atakan Koçak ve Yamanlardan Eray Dönmez. Öncelikle dayımız Eyüp Görgür olmak üzere kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Doğukan İrin, Emir Sırt'tan Hasan Maden, Bertu Er Özçınar, Uğurcan Bilgi, Baran Şimşek, Can Ergin, Özgür Bulut, Baran Altıntop ve değerli amcalarımız Bülent Bulut ve Mehmet Sabit Şahin olmak üzere. İsmini sayamadım tüm T2A1 koğuşuna selamlarımı, sevgilerim Baki'dir. Sizleri seven Eray Dönmez ve Atakan Koçak. Ben Yamanlardan Eray Dönmez, iki gözüm abim Emin Sırt'tan ve değerli dostlarım Baran Şimşek ile Can Ergin'e ve değerli amcam Brindar Gökhan Aydın'a selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Eray Dönmez. Gece benden bir söz, hoşunuza gitmese de savaş size farz kılın. Hayırlı geceler, ben Eray Dönmez. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bunu da okuyalım yeni gelen mesajımızı. Şakran kadın kapalı olan Şeyma Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım iyi misin? Biz iyiyiz, merak etme. Bizim düşüncemizsin. Dikkat et kendine oralarda. Her zaman sana dua ediyoruz. Allah'ın duası üstünde olsun. Özgür Günler yakın, seni çok özledim. İnan seni çok seviyorum canım. En büyük zenginliğin özgürlüğün olsun. İki gözüm Şimam. Güzel şarkılar sana armağan olsun. Ben kızına aşık bir anneyim. O benim gülen yüzüm. Hayatımdaki ışığım, nefesim, umudum, kalbim, her şeyim. Sen benim dünyamsın Şiman. Biz çok iyiyiz, bizi merak etme, kendine çok iyi bak. Burcu, Fatma, çok seviliyorsunuz. Tüm arkadaşlarınıza kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun, dualarımız sizinle. Kadın kapalı şakranda yatan Şeyma Coşkun bacısı. Nasılsın, iyi misin? Seni çok özledik. Kızların, annemin çok selamları var. Gün sayıyoruz seninle birlikte. Dışarıda herkes iyi, merak etme. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Kurban oldum. Cansu, Seda, Gülbahar. Ayrıca B11'de yatan Ezo Küleş bacım, nasılsın? Senin işi halletmişler, biraz önce konuştum çocukla. Haberin olsun, seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin. Cansu, Seda, Gülbahar. Bugünlük bu kadar. Evet, bugünlük bu kadar. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Vaktin güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik ve güzellikler diliyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Murat da gönülden gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Mustafa Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bu seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Hey, Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

Çok üzgünüz, ayrıldık hiç gülmeden. İkimiz de çok üzgünüz, ayrıldık hiç gülmeden.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kancımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.
2: İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde, belimde

Murat Akar'a ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.